Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında, Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısının ve işlem hacminin istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif büyüklüğü 4,7 trilyon liraya aşan katılım bankacılığının sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselttiğini vurguladı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emlak katılıma çevrilen Emlak Bankası'nın kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanacak. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici olduğuna ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek 3500'den fazla insan

0: voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile son Olimpiyat, Dünya ve Viyener Şampiyonu İtalya arasındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde, aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00-05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 14 derece. Atina az bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 13, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid az bulutlu 18, Moskova az bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 12, Priştine parçalı bulutlu 16, Roma az bulutlu 16, Saraybosna ve Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran az bulutlu 16, Varşova parçalı bulutlu 14, Viyana parçalı bulutlu 16, Zürih parçalı bulutlu 14 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu, en düşük 18 derece. Aşgabat az bulutlu 21, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu 26, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil az bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tokyo çok bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu, en düşük 21 derece. Kahire az bulutlu 22, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 22, Sydney az bulutlu 9, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu, en düşük 15 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 17, Münih sağanak yağışlı 12, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik az bulutlu 18, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa sağanak yağışlı 13, Gazimagos az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İçişler Bakanlığımızdan haberler programına hoş geldiniz. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından en son haberleri sizlerle paylaşacağız. Fahiş site aidatlarının önüne geçmeyi amaçlayan yeni düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme ile apartman ve site yönetimlerinin aidat belirleme yetkisi sınırlandırıldı, karar yetkisi kat maliklerine verildi. 634 sayılı kat mülkiyeti kanununda yapılan değişikliklere göre, site ve apartman yöneticileri aidatları en fazla yeniden değerleme oranı kadar artırabilecek. Bu oranın üzerinde bir artış yapılması gerektiğinde ise yöneticiler en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunu toplantıya çağıracak. Aidat artışı ancak kat maliklerinin onayıyla uygulanabilecek. Mevcut sistemde yöneticiler yıllık işletme projesini hazırlayarak aidatları belirleyebiliyor. Maliklerin 7 gün içinde itiraz etmemesi halinde aidatlar kesinleşiyordu. Yeni düzenleme ile aidat miktarına ilişkin nihai karar yetkisi kat malikleri kuruluna geçti. Yeniden değerleme oranının üzerinde artış yapılabilmesi için ilk toplantıda %50 artı bir katılım aranacak. Bu çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğunun kararı geçerli olacak. Düzenleme kapsamında yönetim planlarının değiştirilmesi ilişkin karar yeter sayısı da düşürüldü. Daha önce 5'te 4 çoğunluk gerektiren değişiklikler artık kat maliklerinin 3'te 2 çoğunluğuyla yapılabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin site yönetimlerinin başta aidat tutarları olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçmeyi hedeflediğini belirtti. Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm projelerine yönelik yeni düzenlemeler resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile depremzedelere verilen hibe ve krediler, haciz, rehin ve ihtiyati tedbir uygulamalarına karşı koruma altına alındı. Yeni uygulama kapsamında hibe ve kredi desteğiyle yapılaşma yapılan hazine arazileri hak sahiplerine raiç bedelin yarısı üzerinden satılabilecek. Vatandaşlar bu taşınmazları %10 peşinat ve 5 yıla kadar faizsiz taksit imkanıyla satın alabilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlemenin yerinde dönüşüm kapsamındaki hibe ve kredi desteklerini güvence altına aldığını belirterek, kamu kaynaklarını korumak amacıyla teslim alınan konutlarda cayma ve iade uygulamasına da son verildiğini açıkladı. Düzenleme ile ayrıca hibe ve kredi ödemelerine ilişkin yetki Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na devredilirken yerinde dönüşüm projelerinin kapsamı da netleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen Ankara İmrahor Vadisi Millet Bahçesi, başkentlilerin yeni dinlenme ve yaşam alanı haline geldi. 196 bin metrekarelik alana kurulan Millet Bahçesi'nde yaklaşık 100 bin metrekare yeşil alan, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, seyir terasları, kafeteryalar, fitness sahaları ve millet kıraathanesi bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları Millet Bahçesi'ni ziyaret etmeye davet ederek Ankara'da önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini belirtti. Yetkililer ayrıca çocuklara yönelik atölyelerin yer alacağı çocuk akademisinin de kısa süre içinde hizmete açılacağını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 854 yıllık anıt çınar ağacı, tarihi ve kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından ağacın görüntülerini paylaşarak, "Bu sadece bir çınar değil, kökleri geçmişten bugüne uzanan, zamanın tanığı, doğanın mirası bir anıt ağaç" ifadelerini kullandı. Bozüyük Mahallesi'nde bulunan ve 1996 yılında tescillenen çınar ağacının Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'deki Rodos Seferi sırasında otağını gölgesine kurduğu ağaç olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip çınar 854 yıldır bölgenin tarihine tanıklık ediyor. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ise Türkiye genelinde tescili 10.509 anıt ağacın bakım ve koruma çalışmalarını sürdürüyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, denizlerin ormanları olarak bilinen deniz çayırlarını korumak amacıyla MAPA Şamandıra projesini hayata geçiriyor. Pilot uygulama, Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan Göcek Dalaman koylarında yürütülüyor. Proje kapsamında bugüne kadar 17 koya 926 MAPA ve 906 tonoz yerleştirilirken 856 tekneye hizmet verecek bir deniz koruma ağı oluşturuldu. Sistem sayesinde kontrolsüz demirleme ve tekne bağlama uygulamalarının önüne geçilerek deniz çayırlarıyla hassas ekosistemlerin korunması hedefleniyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeyle deniz trafiğinin düzenleneceğini, sürdürülebilir deniz turizminin destekleneceğini ve koyların daha adil kullanılmasının sağlanacağını belirtti. Öte yandan tekne sahiplerinin bağlama noktalarını görüntüleyip rezervasyon yapabileceği Derya Mobil uygulamasının da test süreci devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Oğlaklı Mahallesi'nde inşa edilen deprem konutları, afetzedelere güvenli ve modern bir yaşam alanı sunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Oğlaklı'da yeni bir şehir inşa ettik, kardeşlerimizi evlerine kavuşturduk. Diyarbakır Oğlaklı deprem konutları, güvenli bir yaşamın, umudun ve dayanışmanın en güzel simgelerinden biri oldu" ifadelerini kullandı. TOKİ tarafından bölgede inşa edilen 481 afet konutunda yaşam başladı. Deprem konutlarının ödemeleri ise faizsiz, sabit taksitli, 2 yıl geri ödemesiz ve 18 yıl vadeli olarak gerçekleştirilecek. Konut maliyetinin önemli bir kısmı devlet tarafından karşılanırken, peşin ödemelerde yüksek oranlı indirim uygulanacak. Konutlarda yaşayan vatandaşlar hem ödeme koşullarından hem de sosyal donatı alanlarından memnun olduklarını belirterek, devlet desteğinin deprem sonrası yeniden hayata tutunmalarında önemli rol oynadığını ifade etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ataşehir Şerif Ali'deki imar iskan bloklarının dönüşümü tamamlandı. TOKİ tarafından 260 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede 1442 konut, 121 iş yeri, 1 cami ve 3 sosyal tesis inşa edildi. Depreme dayanıklı olarak radye temel ve yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar etap etap hak sahiplerine teslim ediliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilişkin paylaşımında, "Vatandaşlarımız devletine güvendi, sağlam yuvalara kavuştu. Ataşehir Şerif Ali'de 1442 konutu dönüşümle yeniledik" ifadelerini kullandı. Yeni evlerine taşınan vatandaşlarsa, konutların deprem güvenliği, sosyal donatıları ve devlet güvencesiyle yürütülen dönüşüm sürecinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından düzenlenen COP31 İş Dünyası Forumunda, İş dünyasına yeşil dönüşüm ve iklim eğilimi konusunda güçlü bir işbirliği çağrısında bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin COP31 İş Dünyası elçisi olarak önemli bir görev üstlendiğini belirten Bakan Kurum, COP31 sürecinin yalnızca uluslararası bir iklim zirvesi değil, aynı zamanda Türkiye'nin yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Konuşmasında TOK ve Sıfır Atık Projesi gibi başarılı örneklere değinen Bakan Kurum, bu projelerin kamu-özel sektör işbirliğiyle hayata geçirildiğini vurguladı. Kurum, COP31 hazırlıkları kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüm taahhütlerinin, iyi uygulama örneklerinin ve ihtiyaç duyduğu finansman araçlarının birlikte ortaya konulması gerektiğini ifade etti. COP31 eylem gündeminin sıfır atık ve döngüsel ekonomi, temiz enerji dönüşümü, düşük karbonlu sanayileşme, sürdürülebilir tarım, iklime dayanıklı şehirler ve iklim finansmanı gibi başlıklardan oluştuğunu belirten kurum, küresel ticaret kurallarının artık yeşil dönüşüm ekseninde şekillendiğine dikkat çekti. Özel sektörün iklim eylemine daha güçlü katılımının uluslararası finansmana erişim açısından da kritik önem taşıdığını kaydeden kurum,
İklim eylemini sadece çevre politikası değil, rekabetçilik, ihracat, teknoloji, istihdam ve kalkınma politikası olarak görmeliyiz, dedi. Sevgili dinleyiciler, bakanlığımızdan haberler programının sonuna geldik. Spikeriniz ben Nurşen Karadeniz, editörümüz Gülçin Çağlar'la birlikte bir başka programda tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Ses Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'larla konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misina adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüzölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anıs, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturulacağını açıklayan Erdoğan, emlak katılımın da halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceğini müjdeledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 kişi artarak 3.558'e çıktı. Rusya Federal Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı noktada hava sızıntısı tespit edildiğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı bu hafta sonu 6-7 Haziran tarihlerinde saat 10'da İstanbul Kadıköy, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arasında yapılacak. Sarı lacivertlerin başkan adayı Efsane Başkan Aziz Yıldırım seçim öncesi Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Atmosfer gayet iyi. İki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar. Yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz fakat karşı tarafta hayaller var. Bir oyuncuyu söylüyorlar. Yazık ki oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santfor dedik ancak isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Gerçekleri söylüyor ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var. Buna dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri asla söylemiyoruz." ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre

0: istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırıklareli, Afyonkarahisar, Hisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 5.

0: şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Yozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardım.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Gece ve sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Zamanla kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde ise batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Konuşmasında, Türkiye'de katılım finans alanındaki kurum sayısının ve işlem hacminin istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, aktif büyüklüğü 4,7 trilyon liraya aşan katılım bankacılığının sektördeki payını %9,5 seviyesine yükselttiğini vurguladı. 2018 yılında yapılan düzenleme ile emlak katılıma çevrilen Emlak Bankası'nın kısa sürede katılım finansın en dinamik aktörlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, şimdi bu başarıyı daha ileri bir noktaya taşımayı, emlak katılımı halka arz etmeyi hedefliyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde milletimizin de güçlü büyümeye doğrudan ortak olmasına imkan sağlayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturacağını açıkladı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konutun il ve ilçelere göre dağılımı belli oldu. Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular 15 Haziran'da başlayacak, satışlarsa 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Rekabet Kurulu, Meta Platforms, Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Geçici tedbir alınmasına yönelik gerekçeli kararın tebliğinden itibaren bir ay içerisinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanacak. Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İnsani Yardım Koordinatörü İmran Rıza, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza, siviller üzerindeki kaybın endişe verici olduğuna ve her geçen gün daha da kötüleştiğine değinerek 3500'den fazla insan öldü ve 10.000'den fazla insan yaralandı. Yaklaşık 1 milyon insan hala evlerinden uzakta. Sağlık çalışanları ve ilk müdahale ekipleri korkunç ölçekte ölüm ve yaralanmalarla karşı karşıya dedi. Rıza, Lübnan'da gıda güvenliğinin hızla kötüye gittiğini ve en az 1.4 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında 6 Haziran Cumartesi günü İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile son Olimpiyat, Dünya ve Viyenel Şampiyonu İtalya arasındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çanakkale-Çan yolunun 25 ila 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

şehri, ait olmadığım sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgi Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneyi ile Trakya'nın batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bilecik ile Bursa'nın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Balıkesir 32-15, Bilecik 27-15, Bursa 30-17, Çanakkale 30-18 derece. Edirne 33-18, İstanbul 28-19, Kırklareli 31-17, Kocaeli 31-19 derece. Sakarya 30-18, Tekirdağ 26-18, Yalova 27-19 derece. Ege bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Kütahya'nın kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Afyonkarahisar 12-27 derece, Aydın 18-35, Denizli 18-32, Kütahya 12-26 derece. İzmir 19-32, Manisa 18-32, Muğla 12-30 ve Uşak 11-27 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 19-30, Antalya 19-26, Burdur 12-28, Hatay 18-27 derece. Isparta 12-27, Kahramanmaraş 18-31, Mersin 21-27, Osmaniye 19-28 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge ise cumartesi günü öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 15-26, Ankara 15-28, Çankırı 13-30, Eskişehir 14-28 derece. Karaman 14-27, Kayseri 13-26, Kırıkkale 15-29, Kırşehir 13-25, Konya 16-27 derece. Nevşehir 14-23, Niğde 13-25, Sivas 11-24 ve Ozgat 12-23 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Bartın 17-31, Bolu 12-28, Düzce 16-30, Karabük 14-29, Kastamonu 12-28 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Orta Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis görülecek. Amasya 15-31, Artvin 13-26, Bayburt 8-24, Çorum 13-27 derece. Giresun 17-24, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-23, Rize 16-24 derece. Samsun 15-24, Sinop 16-25, Tokat 14-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-23, Ardahan 5-21, Bingöl 13-28, Bitlis 9-22, Elazığ 16-30 derece. Erzincan 13-27, Erzurum 8-22, Hakkari 13-25, Iğdır 15-29 derece. Kars 7-20, Malatya 16-29, Muş 12-26, Tunceli 14-29, Şırnak 18-30 ve Van 10-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Cumartesi günü yer yer çok bulutlu olacak. Diyarbakır çevreleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 21-34, Batman 15-34, Diyarbakır 18-34, Gaziantep 16-31 derece. Kilis 17-31, Mardin 21-31, Şanlıurfa 22-35 ve Siirt 19-31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardım.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, kuzeyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sisli, zayıf olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şimdi haberler.
0: Sayın dinleyiciler, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu. Ziraat, vakıf ve halk katılım bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturulacağını açıklayan Erdoğan, emlak katılımın da halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceğini müjdeledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav, yurt içi ve yurt dışında toplam 1.022.658 öğrencinin katılımıyla yapılacak. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 kişi artarak 3.558'e çıktı. Rusya Federal Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rusya'ya ait Zvezda modülünde iki ayrı noktada hava sızıntısı tespit edildiğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı bu hafta sonu 6-7 Haziran tarihlerinde saat 10'da İstanbul Kadıköy, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arasında yapılacak. Sarı lacivertlerin başkan adayı Efsane Başkan Aziz Yıldırım seçim öncesi Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Başkan Yıldırım, "Atmosfer gayet iyi. İki tarafta Fenerbahçe içinden çıkan insanlar. Yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz fakat karşı tarafta hayaller var. Bir oyuncuyu söylüyorlar. Yazık ki oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santfor dedik ancak isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Gerçekleri söylüyor ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var. Buna dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri asla söylemiyoruz." ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun, Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00-05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle

0: aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sakince bitiremedim seni içimde. Yaşadığım her şeyin tek sorumlusu belki de sensin de onu dinle. Sakince

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırıklareli, Afyonkarahisar, Hisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu.
2: Mikrofonumu açtın mı?
1: Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek.
2: Sayın dinleyiciler,
1: daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün
2: oluyor değil mi?
1: mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak.
3: Denizlerimizde hava.
1: Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
4: Fırtına beklenmiyor.
1: 32, Bilecik
4: Karadeniz'de
1: 27,
4: hava parçalı bulutlu, gece 30, ve sabah saatlerinde
1: Edirne 33,
4: yer
1: İstanbul
4: yer
1: 28,
4: Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan,
1: Sakarya 30,
4: sabah saatlerinde 8, batısında kuzeybatıdan
1: 27 derece,
4: Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan
1: 3 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak.
4: Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak.
2: Nasıl
4: Marmara
2: karışıyor?
4: Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra 4 ila 6. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için birisini araştırdık. Epiktetos, ünlü filozof. Milattan sonra 55 yılı civarında Pamukkale olarak bilinen Roma İmparatorluğu'nun bir şehri Hierapolis'te dünyaya geldi. Gençlik yıllarını Roma'da bir köle olarak geçirdi. Köle olarak bile Epiktetos zamanını oldukça verimli kullandı. Stoacı felsefeyle uğraştı. İmparator Nero'nun ölümünden bir süre sonra azat edilmişti. Roma'da felsefe okuma imkanını bulmuş, kölelikten kurtulunca felsefe öğretmenliği yapmış. 90-94 yıllarında da dönemin Roma İmparatoru bütün filozofları yurdundan kovunca Nikeapolis'e gitmiş, orada Stoik felsefe ilkelerini öğretmeye başlamıştır. Yokluk içinde yaşamış ve burada ölmüştür. Kendisiyle ilgili çok ilginç anekdotlar, çok fazla cümleler, ilginç hayat görüşleri vardır. Efendisinin kölesine işkence ederken ayağına vurduğu sırada yalnızca kıracaksınız dediği, biraz sonra da bacağı kırılınca ben demedim mi diye sözünü tamamladığı söylenir. Efendisi ölünce özgürlüğünü kazandıysa da köle ve tutsak anlamına gelen adını değiştirmemiştir. İyi yürekli bir insan olarak tanınmıştır. Çocuklara karşı çok merhametlidir. Hayırsever ve mütevazi bir kişiliği olduğu söylenir. Stoacılığı benimseyerek insanın kaderini Tanrı'nın ilahi bir hediyesi ve tasarımı olarak görüp ona teslim olması gerektiğini öğretmiştir. Peki kimlerden etkilenmiştir? Sokrat'tan, Diyojen'den, Kıbrıslı Zenon'dan çok ama çok fazla etkilenmiştir. Ki Hipokrat, Kleentes, Hrispos gibi, Rufus gibi dönemin felsefecilerinden de. Epiktetos'un ana hatlarıyla öğretmek istedikleri Tanrı'ya güvenmek, vicdanın sesini dinlemek, insanların da kardeşçe yaşamalarını esas almaktır. İlkesi de son derece açıktır. Bu hayat denen ziyafetin tadını çıkarmaya bak. Hayatta hiçbir şeye sahip olmamayı amaç edinmiş, bütün maddi ve manevi bağımlılıklardan uzak duran bu felsefecinin hayatın tadını çıkartın demiş olması size şaşırtıcı gelebilir. Ama şüphesiz buna başka pencereden bakmış ve öğrencilerine öğütlerini de bu doğrultuda vermiştir. Anı yaşa, detaylarına dikkat et, karşındaki kişiye cevap ver, o an yapman gerekenleri yap ve karşılaştığın zorluklarla mücadele et. Kaçma, gerçekten yaşamak zamanıdır. İçinde olduğun anı tam olarak yaşamak zamanıdır. Herkese yeryüzünde oynayacağı rolü dağıtan ilahi bir hikmetin olduğunu düşünür. Hatırla ki uzun ya da kısa bir piyeste sana verilen rolü oynayacak bir aktörsün. Eğer senin bir dilenci rolü oynamanı istiyorsa elinden geldiği kadar iyi oynaman lazımdır. Eğer bir prens ya da ayak takımından birinin rolünü oynamanı isterse yine başka türlü hareket edecek değilsin. İlahi hikmet, zeka, bilgi, düzen ve akıldır. Epiktetos, insanın her işte onun ustalığına bağlanmasını ister. Olayların dilediğin şekilde gelmesini bekleme. Nasıl geliyorlarsa öyle gelmelerini iste. Böylece her vakit bahtiyar olursun der. Kendisini asla bu yoldan şaşırmamıştır. Başına gelenleri mutlaka benimsemiştir. Allah'ın benim için istedikleri benim istediklerimden daha iyidir diye düşünür. Bir Eyüp peygamber gibi Epiktetos dünya malına ve mülküne karşı çok kayıtsızdır. Her ne hakkında olursa olsun onu kaybettim deme. Fakat onu geri verdim de. Çocuğun mu öldü? Onu geri verdin. Karın mı öldü? Onu da geri verdin. Tarlanı mı elinden aldılar? İşte yine bir geri verme. Lakin onu elimden alan kötü bir adamdı. Onu sana verenin şu veya bu şekilde elinden geri almasının çok da bir önemi yok. Onu sende bıraktığım müddetçe yolcuların otellerden faydalandıkları gibi senin olan bir şey değilmiş gibi faydalan. Çünkü dünya bir misafirhanedir ve hayat bir ziyafetten başka şey değildir. Dinleyicilerinden saygı görerek ve herkes tarafından takdir edilerek çok uzun bir ömür sürdü. Büyük ruhunu nerede ve ne zaman Allah'a teslim ettiği hiç bilinmiyor. İhtimal ki ölüm anında söylemesini o kadar istediği şu cümleleri Tanrılara söyleyerek bu hayat misafirhanesini bırakıp gitmiştir. Emirlerinize baş kaldırdım mı? Bana verdiğiniz armağanları boşuna harcadım mı? Duygularımı, dileklerimi, inançlarımı size bağlamadım mı? Sizden hiç sızlandım mı? Hastaydım çünkü siz böyle istemiştiniz, ben de öyle istedim. Fakirdim çünkü siz böyle istemiştiniz, ben de tedirgin değildim. Yoksulluktaydım çünkü siz böyle istemiştiniz. Ben asla bu yoksulluktan kurtulmak istemedim. Benim halimden hiç mahzun olduğumu gördünüz mü? Beni hiç kırılmış, sızlanır gördünüz mü? Yine de hakkımda vereceğiniz, hoşunuza gidecek her hüküm benim için kesin bir emirdir. Bu muhteşem gösteriden çıkıp gitmemi mi istiyorsunuz? Çıkıyorum ve bütün eserlerinizi göstermek ve kainatı idare ettiğiniz harikulade düzeni gözlerinizin önüne yaymak için beni buraya kabule müsaadenizden dolayı da size 1000 kere şükrediyorum. Bir sonraki programımıza kadar dilerim siz de şükürle kalırsınız ve kulağınız her daim bizde olur efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamındaki panel oturum ve etkinliklerin önemine dikkati çeken Erdoğan, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin, ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz'de Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesine düzenlenen saldırı sonucu teknenin battığını ve teknede bulunan bir balıkçının hayatını kaybettiğini, 4 balıkçının yaralandığını açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın güçlü ve gururlu olduğu için ülkesiyle anlaşmayı kabul etmediğini ve halen %21-22 oranında füze kapasitelerine sahip olduğunu söyledi. Trump, güçlüler, gururlular asla yapacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar, dedi. Filistin topraklarını gasp eden İsraililerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneydoğusundaki Atuf köyünde Filistinli çiftçilere saldırdığı ve bazılarını alıkoyduğu belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. Amerikan ordusu, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. Gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılar düzenlendi. Ve son olarak spor. A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'larla konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
3: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
2: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.gov.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.gov.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: biliyor muydunuz?
1: Yüzümüz nasıl oluyor da biz utanınca kendini ele verip kızarıyor? Hepimiz zaman zaman yaşamışızdır. Söylenmemesi gereken bir şeyle karşılaştığımızda, hiç olmadık bir hata yaptığımızda ya da birinden hoşlandığımızda vücudumuz bizi ele vererek hemen tepkisini gösterir ve yüzümüz kızarır. Çoğu zaman durumu toparlamak için yüzümüzü saklamaya çalışırız ya da ortamdan hemen uzaklaşırız. Peki nasıl oluyor da yüzümüz kızarıyor? Bundan kurtulmak mümkün mü? Aslında yüz kızarması sadece utanmayla alakalı değildir. Şaşırdığımızda, kızdığımızda, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda ya da kendimize stres altında hissettiğimiz durumlarda da yüzümüz yaşımıza ve tecrübe oranımıza göre kızarabilir. Hatta bazı insanların geçmişlerinde onlarda utanma duygusu yaratan bir olayı anımsadıklarında bile kızarabildikleri kolayca görülebilir. Yüz kızarması, belirli zihinsel süreçlerin üst üste gelerek utanma güdüsü oluşturması ve sonuçta da fonksiyon yetersizliğine sebep olması nedeniyle ortaya çıkan bir durum aslında. Zihnimiz karıştığında sempatik sinir sistemimiz devreye girer ve çevresel kılcal damarlarımız vazodilatör maddelerin de etkisiyle genişlemeye başlar. Bunun sonucu olarak kan akışımız hızlanır ve yüzümüzle boynumuzun çevresine daha fazla kan pompalanır. Bütün bu tepkileri göstermemize neden olansa hipotalamustur. Utanma durumunda vücut genelinde de bir sıcaklık artışı görüldüğü için kan en çabuk soğuyabileceği noktalara doğru pompalanır. Bu noktalar da tabii ki eller, ayaklar ve yüzümüzdür. Sonuç olarak vücut dengemizde değişim yaratan bir olay yaşadığımızda yüz kızarmasından kurtulmamıza ne yazık ki imkan yok. Dolayısıyla böyle durumlarda en eski ve etkili çözümü kullanmaya devam edebiliriz. Yüzünüzü saklayın ve bir an önce ortamdan uzaklaşın.
0: Biliyor muydunuz?
1: Elektrikler kesildiği halde telefonlar nasıl çalışır? Telefon evimizdeki en basit cihazdır. O kadar basittir ki ana yapısı 100 yıldır değişmemiştir. Evinizin bir ucuna bir aparat, diğer ucuna bir başka aparat koyup bunları birbirlerine araya 9 voltluk bir pil ve bir rezistör koyarak bağlarsanız kendi interkom yani dahili haberleşme sisteminizi yaratmış olursunuz. Bu telefonlarla kendi aralarında rahatça görüşme yapılabilir. Telefonlarımızı duvardaki duylara ve oradan da santrallere bağlayan genellikle biri kırmızı, diğeri yeşil iki kablo vardır. Yeşil kablo konuşmak için ortak hat olup kırmızı kablo vasıtasıyla santralden telefonumuza 6 ile 12 volt arası 30 miliamper seviyesinde bir akım gelir. Telefonun çalışabilmesi için gerekli olan 6 ila 12 volt akım telefon santralinden gelen bakır telle sağlanır. Bu nedenle evinizde cereyan kesilse bile telefona gerekli akım santralden sağlandığı için çalışmaya devam edecektir. Peki telefon santralinin cereyanı kesilirse ne olur? Bu duruma karşı santrallerde çok büyük bir batarya sistemi bulunmaktadır. Ayrıca bir de yedek elektrik jeneratörü vardır ki cereyanın kesilmesi durumunda bütün telefon şebekelerini besler ve telefonların çalışmalarını sağlar.
0: Biliyor muydunuz?
1: Yaban kazlarının 8000 metre yüksekte uçabildiklerini? Dünyamızda her 33 yılda bir Ramazan ayının yılın aynı gününe ve aynı tarihine denk geldiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri genel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamındaki panel oturum ve etkinliklerin önemine dikkati çeken Erdoğan, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin, ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz'de Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesine düzenlenen saldırı sonucu teknenin battığını ve teknede bulunan bir balıkçının hayatını kaybettiğini, 4 balıkçının yaralandığını açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın güçlü ve gururlu olduğu için ülkesiyle anlaşmayı kabul etmediğini ve halen %21-22 oranında füze kapasitelerine sahip olduğunu söyledi. Trump, güçlüler, gururlular asla yapacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakereler ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. Gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılar düzenlendi. Ve son olarak spor. A milli kadın futbol takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yanına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
4: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
3: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
5: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
3: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün,
0: doğa kazansın.
3: Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.
6: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Evet, basında gündem başladı sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul trafiğine bakalım. TEM'de Esenler Belediyesi'nden Matbaacılar sitesine kadar 8 dakikalık bir süreç var. Bağdat Caddesi Söğütlü Çeşme'den Kızıl Toprağa kadar 3 dakikalık bir süreç var. Meclisi Mebusan Caddesi Fındıklı'dan Gümüşsuyu'na kadar 2 dakika. Kemeraltı Caddesi Fransız Lisesi'nden Çarşani'ye kadar da 2 dakikalık bir süreç var kıymetli dinleyicilerimiz. Bağdat Caddesi Minibüs Yolu Şemsettin Günaltay Caddesi Maltepe'den Ethem Efendi'ye kadar 17 dakikalık bir süreç var. Şemsettin Günaltay Caddesi Minibüs Yolu Erenköy'den Küçükyalı'ya kadar da 9 dakikalık bir süreç var. Boğaz geçişlerine baktığımızda Avrupa'dan Asya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor. Yine Asya'dan Avrupa'ya geçişlere baktığımızda trafik akıcı bir şekilde ilerliyor. Gideceğiniz yere dikkatli bir şekilde gitmenizi diliyoruz. Trafik kurallarına uymanızı, emniyet kemerinizi takmayı asla ihmal etmeyin. Evet, 6 Haziran Cumartesi gününü paylaşıyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize. Teknik bir arıza vardı. Bu yüzden geç girdik programımıza. Şarkıları sizlere ulaştırdık. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte güzel bir hafta sonu diliyoruz. Akşam gazetesiyle başlayalım. Akşamın manşetinde 3 katılım bankasını birleştiriyoruz başlığı yer alıyor. Başkan Erdoğan Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleştirileceğini, bu adımın sektöre güç katacağını açıkladı. İslam iktisadının ayrılmaz parçası katılım finans tüm dünya için daha adil ve güvenli bir modeldir. Katılım finans yeni küresel finansın inşasına katkı sağlayacaktır. Üç katılım bankamızın üçlerini birleştirmesiyle ortaya büyük bir sinerji çıkacak. Sektör ivme kazanacaktır. Emlak katılımı da halka arz etmeyi hedefliyoruz açıklamasını yapıyor Başkan Erdoğan. Bir diğer başlığa baktığımızda ihraçta sahtecilik başlığı yer alıyor. CHP YDK özel dönemindeki tüm ihraçlar iptal edildi ama eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili çok farklı bir senaryo ortaya çıktı deniyor. Ara başlıklar var. YDK Başkanı Mahir Polat yolsuzluk ve rüşvetten tutuldu. Yalım'ın istifa ettikten sonra ihraç edildiğini söyledi. 29 Nisan'da istifa eden Yalım'ın 3 Mayıs'ta nasıl ihraç edilebileceği CHP'deki kaynaklarıma sordum. Aldığım yanıta göre CHP yönetimi konuşursam Özgür Özel'e o koltukta oturamaz diyen Yalım'la temas kurarak istifasını gizlemesini istedi. Ardından kamuoyu baskısını azaltmak için ihraç ettiğini açıkladı. Evet, akşamın bir diğer başlığında İsrail'e nefret küresel. Amerikalı şirketin yaptığı araştırmaya göre soykırımcı İsrail yönelik olumsuz bakış dünya genelinde tırmanıyor. İsrail'e tepkilerin en çok Türkiye, Bangladeş, Endonezya, Malezya ve Pakistan olduğu belirlendi. Türkiye'den katılımcıların %91'i çok olumsuz, %5'i biraz olumsuz görüş bildirdi. Bu oran Amerika'da %60, Kanada'da %65, İsveç ve İspanya'da %78 çıktı. İtalya, Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa ise yetişkinlerin yarısından fazlası İsrail'e tepkili deniyor. Yunanistan kadın askerlere emanet. Yunanistan'da hayata geçirilen yeni uygulamayla birlikte kadınlar için gönüllü askerlik dönemi başladı. İlk etapta 72 kadın ellerinde bavullarıyla askerlik şubelerine gelerek kara kuvvetleri bünyesine katıldı. Akşamın ilk sayfasında yer bulan bir diğer haber ise insanlık ortak idealde buluştu. Sıfır Atık Forumu 2026 183 ülke temsilcisini İstanbul'da buluşturdu. Emin Erdoğan küresel işbirliği çağrısında bulundu. Erdoğan, insanlığın ortak bir ideal etrafında buluştuğu tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Bu yıl 500'ün üzerinde kurum ve kuruluşta 5000'den fazla katılımcıyı ağırlıyoruz dedi. Bir diğer başlığımız Mayıs'ta enflasyon %1,71. Mayıs'ta tüketici enflasyonu aylık %1,71, yıllık bazda %32,61 olarak gerçekleşti. 5 aylık enflasyon %16,61'e ulaştı. 15 bin personel müjdesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yargıya 15 bin personel alınacağını duyurdu. Başvurular 7-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Yasak powerbank uçağı yakıyordu. Ankara-İzmir seferlerini yapmaya hazırlan uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı dumanı çıkardı. Kabinde büyük panik yaşandı. Uçak durduruldu. Yolcular tahliye edildi. Akşamın sürmanşet haberlerine baktığımızda
Millilerden son prova başlığını görüyoruz. A milli takımımız Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçını bu gece oynayacak. Ay Yıldızlar Florida'da Venezuela ile son provaya çıkacak. Bodrum'un gündemi aynı. Bodrum Türkbükü'ndeki Halk Plajı'nda lahmacun ayran 350 TL'ye satılıyor. Aynı koydaki ünlü bir mekanda rakam 2000 liraya çıkıyor. Akşamdan aktaracağımız son haber, öncelik erken başvuranda 64 ilde 20 bin konutun satışı 15 Haziran'da başlayacak. Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulü uygulanacak. Başvuru bedeli yok. Öncelik erken başvuranda ikamet şartı aranmayacak. 64 ilden seçim yapabilecek vatandaş. 2+1 ve 3+1 konuttan istediğini seçebilecek. Evlerin bir bölümü hemen, bir bölümü 48 ay içinde teslim deniliyor. Evet, şimdi Ayros'tan dinleyelim. Ayros, uzun ince bir yoldayım diyecek. Ardından buradayız.

TRT Haber sayfasındayız. Kıymetli dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan evet, TRT Haber sayfasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayalım. Kamu katılım bankaları birleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katılım finans sektöründe yeni bir dönem başlatacak iki dev hamleyi duyurdu. Ziraat Vakıf ve Halk Katılım Bankalarının birleştirilerek dev bir sinerji oluşturacağını açıklayan Erdoğan, emlak katılımında halka arz edilerek vatandaşların büyümeye ortak edileceğini müjdeledi. Bir diğer habere bakalım. Birleşmiş Milletler'den uyaran rapor, yapay zeka insanlığın içtiği sudan fazlasını tüketebilir. Birleşmiş Milletler'in yayımladığı yeni rapor, yapay zekanın geliştikçe daha az kaynak tüketeceği yönündeki yaygın inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koyarak küresel bir çevre felaketi uyarısında bulundu. Uzayda acil durum, hava sızıntısı astronotları sığınağa kaçırdı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Rus modülünde basınç düşüşüne neden olan iki yeni delik tespit edilmesi üzerine NASA astronotları acil durum prosedürüyle SpaceX kapsülüne yönlendirdi. Bir diğer başlığımız, İstanbul'da suç örgütlerinin operasyon 27 gözaltı. İstanbul'da iki suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Bu da sıcak bir gelişmeydi. Bir diğer başlığa bakalım. Körfez'de tansiyon yükseliyor. Masada müzakere, sahada karşılıklı saldırı. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'ları düşürüp radar tesislerini vurduğunu açıklarken, İran Devrim Muhafızlar Ordusu Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine füze saldırısı düzenleyerek misilleme yaptı. Birazdan devam edeceğiz. TRT Haber sayfasındayız. Şimdi de Mahmut Çınar söyleyecek.

Evet, TRT Haber sayfasındayız. Körfez'de tansiyon yükseliyor. Masada müzakere, sahada karşılıklı saldırı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait İHA'ları düşürüp radar tesislerini vurduğunu açıklarken İran Devrim Muhafızları Ordusu Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine füze saldırısı düzenleyerek misilleme yaptı. Bir diğer haber, Sahra Çölü'nde araçları bozulan en az 49 kişi susuzluktan can verdi. Mali'den yola çıkan ve çölün en tehlikeli bölgesinde yönünü kaybedip bozulan kamyondaki yolcular günlerce kavurucu sıcak altında yardım bekledikten sonra hayatını kaybetti. Evet, bir diğer başlığa geçiyoruz. Dijital çağın ilk uzaylı protokolü olası keşifte yeni iletişim kuralları devrede. Gökbilimciler dünya dışı akıllı yaşamın keşfedilme ihtimaline karşı bilgi kirliliğini ve kaos önlemek amacıyla 15 yıl sonra ilk kez iletişim protokollerini güncelledi. Bir diğer başlığa bakalım. İran, Amerika Birleşik Devletleri üslerini füzelerle hedef aldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Amerika ordusunun Sirik ve Keşim adasına yönelik saldırısı sonrası bölgedeki Amerika Birleşik Devletleri üslerinin füzelerle hedef alındığını duyurdu. Evet, bir diğer başlığa geçiyoruz. TRT Haber sayfasındayız. Dünden bugüne yansıyan gelişmelere ve yaşananların yankılarını paylaşmaya devam ediyoruz. Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler Batı Şeria'da çiftçilere saldırdı. Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneydoğusundaki Atuf köyünde Filistinli çiftçilere saldırdığı ve bazılarını alıkoyduğu belirtildi. Evet, Trump güçlüler, gururlular asla yapacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar açıklamasını yapıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın güçlü ve gururlu olduğu için ülkesiyle anlaşmayı kabul etmediğini ve halen %21-22 oranında füze kapasitelerine sahip olduğunu söyledi. Trump güçlüler, gururlular asla yapacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar dedi. Geçiyoruz bir diğer başlığa. Amerikan Başkanı Trump'ın açıklamaları devam ediyor. İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız diyor. Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız. İster bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek dedi. Evet, bir diğer başlığa bakalım. Karadeniz'de Türk bayraklı balıkçı teknesinde saldırı, bir ölü 4 yaralı başlığıyla dün bu haber paylaşılmıştı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz'de Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesine düzenlenen saldırı sonucu teknenin battığını ve teknede bulunan bir balıkçının hayatını kaybettiği, 4 balıkçının yaralandığını açıkladı. Evet, şimdi bir şarkı arası veriyoruz. AP Rock söylüyor. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde 3. Dünya İslam Ekonomi Zirvesi'ne katıldı. Zirve kapsamındaki panel oturum ve etkinliklerin önemine dikkati çöken Erdoğan, burada yapılacak tespit ve teşhislerin, ortaya konulacak teklif ve tenkitlerin, ülkelerimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum, ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Karadeniz'de Türk bayraklı Duru 67 isimli balık avlama teknesine düzenlenen saldırı sonucu teknenin battığını ve teknede bulunan bir balıkçının hayatını kaybettiğini, 4 balıkçının yaralandığını açıkladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ın güçlü ve gururlu olduğu için ülkesiyle anlaşmayı kabul etmediğini ve halen %21-22 oranında füze kapasitelerine sahip olduğunu söyledi. Trump, güçlüler, gururlular asla yapacaklarını düşünmedikleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilse de sahada tansiyon hala yüksek. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait 4 İHA'yı düşürdüğünü ve İran'a ait radar tesislerini vurduğunu duyurdu. Gelişmelerin ardından Kuveyt ve Bahreyn'e saldırılar düzenlendi. Ve son olarak spor. A milli kadın futbol takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. grup 5. maçında ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı

yine. Çarpıyor yine durmadan bu her gele. Ne yapacağım, nereye saklasam? Duyulmaz sesi en köşeden bile. Sanki yine buldu, eyvah yine. Sahibi sandı düştü peşine. Ne yapacağım, kime ne söylesem? Duymaz artık.

0: orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

0: dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajında kutlanan haftanın toplumsal bilince katkı sağlamasını temenni eden Erdoğan şunları kaydetti. Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle artık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı 5 aylık zam oranları büyük ölçüde netleşti. 5 aylık TÜFE verilerine göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memur ve memur emeklileri için ise %12,41'lik bir artış şimdiden kesinleşti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız. İster bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek, dedi. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 3558'e yükseldi. Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 25 santigrat derece, Mersin Yenişehir 24, Muğla Fethiye 24, Antalya Alanya 23, Muğla Datça 23, Antalya Finike 23, Aydın Kuşadası 22 santigrat derece, Muğla Bodrum 22, Mersin Anamur 22, İzmir Dikili 21, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, İstanbul Tuzla 20, Çanakkale Merkez 20, Balıkesir Ayvalık 20, Samsun Atakum 19 santigrat derece, Rize Merkez 19, Giresun Merkez 19, Artvin Hopa 19, Sinop Merkez 19, Kastamonu Cide 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Van Tuşba Liman 18, Düzce Akçakoca 18, İstanbul Silivri 18, Trabzon Ortahisar 17, Bitlis Adil Cavaz Liman 16, Ordu Altınordu 15, Kastamonu İnebolu 15, Bitlis Tatvan Liman 14 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

0: an sadece yaşadığımız şehrin havasını temizleyen, kereste ve odun ihtiyacımızı karşılayan ağaç topluluğu değildir.
1: Orman bize fayda sağlayan canlıların evidir. Ormanların yanmasına göz yummaksa hepsini birden yok etmektir.
0: Bir yangın gördüğümüz zaman yapabileceğimiz en basit şey,
1: alo 177 ücretsiz yangın ihbar hattına bildirmektir.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'larla konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer ile usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kamanlı'nın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

yeter. Yeter bu dünyanın cefası derdi. Yeter, boş yere kaç bahar tükendi. Yıllarca kendimi kahrettiğim yetti. Gel bana bilmediğim bir şeyler söyle.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneyinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5, zamanla 6 kuvvetinde esecek. Dal yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Mesajında kutlanan haftanın toplumsal bilince katkı sağlamasını temenni eden Erdoğan şunları kaydetti. Bu hafta çeşitli etkinliklerle idrak ettiğimiz Türkiye Çevre Haftası'nın ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal farkındalığın artmasına katkıda bulunmasını diliyorum. Daha yeşil, daha temiz bir Türkiye idealiyle artık yönetiminden iklim dostu teknolojilere, ağaçlandırma kampanyalarından enerji kaynaklarının verimli kullanılmasına, havamızın, suyumuzun, toprağımızın kalitesinin artırılmasına kadar pek çok başlıkta çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Allah'ın bizlere emaneti olan çevreyi korumak, evlatlarımıza daha da güzelleştirerek bırakmak için gayret göstermeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısı için alacağı 5 aylık zam oranları büyük ölçüde netleşti. 5 aylık TÜFE verilerine göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memur ve memur emeklileri için ise %12,41'lik bir artış şimdiden kesinleşti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşma sürecinde sona yaklaştıkları mesajını vererek, İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız. İster bir anlaşma yoluyla, isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek, dedi. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 3558'e yükseldi. Rekabet Kurulu, Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Limited, WhatsApp LLC ve Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited şirketi ekonomik bütünlüğü hakkında yapay zeka alanındaki uygulamaları nedeniyle soruşturma açılmasına ve geçici tedbir uygulanmasına karar verdi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 3. maçında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 102-93 yenerek seride durumu 2-1'e getirdi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
4: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 18-14 derece, Atina az bulutlu 28-18, Berlin sağanak yağışlı 25-15, Helsinki sağanak yağışlı 15-10, Kopenhag parçalı bulutlu 19-13, Londra sağanak yağışlı 17-11, Moskova az bulutlu 26-12, Paris parçalı bulutlu 21-12, Priştina parçalı bulutlu 28-16, Roma az bulutlu 28-16, Saraybosna sağanak yağışlı 25-13, Sofya sağanak yağışlı 25-13, Varşova parçalı bulutlu 25-14, Viyana parçalı bulutlu 25-16, Zürih parçalı bulutlu 24-14 derece, Amman az bulutlu 29-18, Aşgabat az bulutlu 36-21, Nur Sultan parçalı bulutlu 27-15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15, Kabil az bulutlu 27-16, Kuveyt az bulutlu ve açık 46-30, Medine az bulutlu 44-30, Mekke az bulutlu 44-32, Riyad az bulutlu ve açık 44-31, Şam az bulutlu 31-17, Tahran az bulutlu 33-23, Taşkent az bulutlu 32-19, Taşkent az bulutlu 32-19, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 29-16, Tokyo çok bulutlu 24-17 derece, Cezayir parçalı bulutlu 24-21, Kahire az bulutlu 37-22, Melbourne parçalı bulutlu 18-9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21-16, New York parçalı bulutlu 34-22, Sydney az bulutlu 29, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 37-22 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 28-15, Frankfurt parçalı bulutlu 22-13, Kırcıali parçalı bulutlu 28-16, Komrat parçalı bulutlu 27-15, Köstence sağanak yağışlı 24-17, Münih sağanak yağışlı 20-12, Podgorica parçalı bulutlu 28-15, Selanik az bulutlu 30-18, Şumlu parçalı bulutlu 29-16, Taraglia parçalı bulutlu 26-16, Balkaneş parçalı bulutlu 28-16, Zenitsa sağanak yağışlı 25-13, Gazimagos'a az bulutlu 28-19, Girne az bulutlu 26-18, Güzelyurt az bulutlu 28-16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklığı

0: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB'ı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Trabzon Şalpazarı 427 kilogram, Niğde Kızılören 44, Eskişehir Çifteler 39, Bursa Yenişehir 38, Amasya Hamamözü 34 kilogram, Ankara Kalecik 30, Ağrı Eleşkirt 29, Afyonkarahisar Kızılören 27, Kırşehir Mucur 24, Edirne İpsala 24, Balıkesir Dursun Bey 23 kilogram, Kastamonu Pınarbaşı 22, Aksaray Güzelyurt 19, Çankırı Merkez 18, Manisa Alaşehir 18, Nevşehir Acıgöl 17, Çorum Oğuzlar 17 kilogram, Konya Kadınhanı 16, Burdur Kemer 14, Bilecik Bozüyük 13, Malatya Doğanşehir 13, Antalya Korkuteli 13, Kütahya Domaniç 13 kilogram, Bolu Mudurna 12, Denizli Bekirli 11, Kırklareli Kopçaz 10, Uşak Sivaslı 10, Çanakkale Yenice Aşağı, Çanakkale Yenice 9, Kayseri Yahyalı 8, Karabük Eflani 8 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle TUSAB'ı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Gümrük Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15.000 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin yarın itibariyle başlayacağını bildirdi.
1: Estetik cerrahi uzmanı
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam tanımız, edilmek üzere 15.000 sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin yarın itibariyle başlayacağını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Teşkilatı'nın insan kaynağını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 15.000 yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edilmiştir.
1: Haldun Karabudak ve
0: 15.000 yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu. Bakan Gürlek yeni personel istihdamıyla birlikte adalet hizmi iç kayıt olduğu için tekrar ediyorum. Bakan Gürlek, yeni personel istihdamıyla birlikte adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalara dolaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmaların resmi internet sitesi üretici veya ithalatçı ne oldu?

tekrardan başlayayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin yarın itibariyle başlayacağını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Teşkilatı'nın insan kaynağını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, yeni personel istihdamı ile birlikte adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların web adresleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin, mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın 8 Haziran-15 Ekim tarihlerinde yasaklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılacak. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 binada 1.022.104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1.022.658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Orta Afrika'da tırmanışa geçen Ebola salgınının gerekli adımlar atılmazsa 11 binden fazla insanın öldüğü tarihi felaketi yakalayabileceğini duyurdu. Mali'den yola çıkan ve çölün en tehlikeli bölgesinde yolunu kaybedip bozulan kamyondaki yolcular binlerce kavurucu sıcak altında yardım bekledikten sonra hayatını kaybetti. Son olarak spor. Amirli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası özellikleri kapsamında son hızı

Florida'daki intern Miami stadında oynanacak maç yarın Türkiye saati 20'de başlayacak. Türkiye Güvenlik Ülkesi Florida'daki

0: sadece bir zabancı icraat. Türkiye, yine Amerika ülkesi Venezuela. Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele edecek.
1: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur.
0: Amerika'daki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye,
1: bir insana yıldırım çakma ihtimali ise 600 binde bir.
0: Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti.
1: Ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
2: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.

0: kapsamında son hazırlıklı
1: çöreklerin
0: Miami'de Venezuela ile karşılaşacak. Gönül eğlenecek, gidelim de. Florida'daki internet Miami'de Türkiye saatiyle 1'de başlayacak.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misina adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Çanakkale-Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin yarın itibariyle başlayacağını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Teşkilatı'nın insan kaynağını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, yeni personel istihdamıyla birlikte adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu, üretici veya ithalatçı firmaların web adresleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin, mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın 8 Haziran 15 Ekim tarihlerinde yasaklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılacak. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 binada 1.022.104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1.022.658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Orta Afrika'da tırmanışa geçen Ebola salgınının gerekli adımlar atılmazsa 11 binden fazla insanın öldüğü tarihi felaketi yakalayabileceğini duyurdu. Mali'den yola çıkan ve çölün en tehlikeli bölgesinde yönünü kaybedip bozulan kamyondaki yolcular günlerce kavurucu sıcak altında yardım bekledikten sonra hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında yarın Miami'de Venezuela ile karşılaşacak. Florida'daki Inter Miami stadında oynanacak maç Türkiye saatiyle 1'de başlayacak. Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekip Venezuela maçının ardından Amerika'daki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çoğan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Bolu, Karabük, Bingöl, Muş ve Diyarbakır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. 7 Haziran Pazar günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırıklareli, Afyonkarahisar, Muş ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 8 Haziran Pazartesi günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Çankırı, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Hava sıcaklığı batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını.
3: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
2: 7 kişinin cenazesi bugün toprağa.
4: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
5: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
6: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
7: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.

0: yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
1: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Kırıkkale Keskin'den Bir Bozlak'la başlıyoruz. Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz bu uzun havayı TRT Müzik Dairesi Çekiceli'den repertuara kazandırmış. Doğar yaz ayları çiçekler açar, eller yaylasına yavrular göçer. Acep bizim kuzuları kimler seçer? Ağlama anacığım ağlama, buymuş kader, takdir böyleymiş, sabreyle beder.

Çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Kubat'tan dinleyeceğimiz Karacaoğlan'dan alınan bir türkü var. Sarı çiçek servan kurmuş naz ile, aşıklar keman ile, saz ile, 15'inde yeni yetme kız ile, seni yaylamanın zamanı.

Türkülerin Dilinden programımız Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz Kütahya Tavşanlı'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Emine Aldemir, yöre ekibinden de kalplerimize anlatmış. Şu karşıda üç çiçek var, açıyor. Biri lale, biri sümbül, biri gül. Lale sümbül, al sizin olsun.

Çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımız Ahmet Günday'ın sesinden dinleyeceğimiz Mersin Silifke'den bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Zafer Sarısözen, Sadık Taşucu'ndan derlemiş. Çiçekler içinde menevşe baştır, güzeli gösteren göz ile kaştır. Gurbete gidiyorum, mektup ulaştır, mektupla konuşalım bir zaman.

Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Makbule Kaya'dan dinleyeceğimiz Bilecik'ten bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Mustafa Yüksel yataklara kazandırmış. Mavili mavili mor çiçek, mavili buradan geçecek. Ben bir çeşme yaptırdım, sevdalılar içecek.

Çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızın sonuna doğru yaklaşırken Ali Rıza Gündoğdu'dan Niğde'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarıtır'dan Mehmet Cafer Yılancı'dan derlemiş. Sarı çiçek mor menevşe zamanı, yeni geldi kavuşmanın zamanı.

Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden dinleyeceğimiz Azerbaycan'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü Ali Ekber Tagiyev repertuara kazandırmış. Etir saçır gül çiçek, gülsün ömrüm bahar tek. Senin bu şen hayatta hoş kademin mübarek.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Erol Köker'den dinleyeceğimiz Rize'den bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Yücel Paşmakçı, Rizeli Sadık Aynacı'dan repertuara kazandırmış. Keres çiçek açıyor aykırı dal üstüne, alır seni kaçarım kollarımın üstüne. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Türkkara Aslan. Bir başka türkü serinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin yarın itibariyle başlayacağını bildirdi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Adalet Teşkilatı'nın insan kaynağını güçlendirmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 15 bin yeni çalışma arkadaşının kadroya dahil edileceğini duyurdu. Bakan Gürlek, yeni personel istihdamıyla birlikte adalet hizmetlerinin hız ve etkinliğinin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin sahte servis kaynaklı mağduriyet yaşamaması için internet aramalarında ulaşılan servis bilgilerinin doğruluğunu üretici veya ithalatçı firmaların web adresleri veya servis bilgi sistemi üzerinden teyit etmesi uyarısında bulundu. İstanbul Valiliği kent genelinde ormanlık alanlara girişlerin, mangal, tüp kullanımı ve nargile gibi sebeplerle ateş yakmanın 8 Haziran-15 Ekim tarihlerinde yasaklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran'da yapılacak. Merkezi sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 4244 binada 1.022.104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1.022.658 adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Orta Afrika'da tırmanışa geçen Ebola salgınının gerekli adımlar atılmazsa 11 binden fazla insanın öldüğü tarihi felaketi yakalayabileceğini duyurdu. Mali'den yola çıkan ve çölün en tehlikeli bölgesinde yönünü kaybedip bozulan kamyondaki yolcular günlerce kavurucu sıcak altında yardım bekledikten sonra hayatını kaybetti. Ve son olarak spor. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında yarın Miami'de Venezuela ile karşılaşacak. Florida'daki Inter Miami stadında oynanacak maç Türkiye saatiyle 1'de başlayacak. Türkiye, Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tarihinde ilk kez mücadele edecek. Ay Yıldızlı ekip Venezuela maçının ardından Amerika'daki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçında 14 Haziran'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Milliler İstanbul'da oynadığı ilk hazırlık karşılaşmasında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup etti. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam sağanak yağışlı 18-14 derece, Atina az bulutlu 28-18, Berlin sağanak yağışlı 25-15, Helsinki sağanak yağışlı 15-10, Kopenhag parçalı bulutlu 19-13, Londra sağanak yağışlı 17-11, Moskova az bulutlu 26-12, Paris parçalı bulutlu 21-12, Priştina parçalı bulutlu 28-16, Roma az bulutlu 28-16, Saraybosna sağanak yağışlı 25-13, Sofya sağanak yağışlı 25-13, Varşova parçalı bulutlu 25-14, Viyana parçalı bulutlu 25-16, Zürih parçalı bulutlu 24-14 derece, Amman az bulutlu 29-18, Aşgabat az bulutlu 36-21, Nursultan parçalı bulutlu 27-15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15, Kabil az bulutlu 27-16, Kuveyt az bulutlu ve açık 46-30, Medine az bulutlu 44-30, Mekke az bulutlu 44-32, Riyad az bulutlu ve açık 44-31, Şam az bulutlu 31-17, Tahran az bulutlu 33-23, Taşkent az bulutlu 32-19, Taşkent az bulutlu 32-19, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 29-16, Tokyo çok bulutlu 24-17 derece, Cezayir parçalı bulutlu 24-21, Kahire az bulutlu 37-22, Melbourne parçalı bulutlu 18-9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21-16, New York parçalı bulutlu 34-22, Sydney az bulutlu 20-9, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 37-22 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 28-15, Frankfurt parçalı bulutlu 22-13, Kırcıali parçalı bulutlu 28-16, Komrat parçalı bulutlu 27-15, Köstence sağanak yağışlı 24-17, Münih sağanak yağışlı 20-12, Podgorica parçalı bulutlu 28-15, Selanik az bulutlu 30-18, Şumlu parçalı bulutlu 29-16, Taraglia parçalı bulutlu 26-16, Balkaneş parçalı bulutlu 28-16, Senitsa sağanak yağışlı 25-13, Gazi Magosa az bulutlu 28-19, Girne az bulutlu 26-18, Güzelyurt az bulutlu 28-16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus, teknik masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Olcay Tatar. Hocamızla diyabetik göz hastalıklarını, diyabetik retinopatiyi konuşacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
2: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp buraya kadar geldiğiniz için.
3: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten büyük mutluluk duydum.
2: Çok teşekkür ederim. Değerli hocam, bizlere kendinizi tanıtır mısınız?
3: Ankara doğumluyum. Ankara Fen Lisesi'nden mezunum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra göz hastalıkları konusunda ihtisasımı tamamladım. Uzman doktor olarak TÜBİTAK'ın araştırma projesi bursuyla Tübingen Üniversitesi'nde 6 ay için çalışmaya başladım. Daha sonra orada doktora yaptım retina hastalıkları üzerine. Uzmanlığı yeniden aldım. Retina vitreoretinal cerrahi üzerine üst lisans yaptım. 2010 yılında göz hastalıkları konusunda doçent oldum. 2012 yılında Türkiye'ye dönerek Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım.
2: Evet, biz de sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk.
3: Teşekkür ederim.
2: Hem kurumumuz hem de ülkemiz için büyük bir kazanım tabii. Böyle yurt dışlarında bir sürü donanımla böyle buraya gelip bizim hastalarımıza şifa dağıtmanız.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Sevgili hocam, diyabetik göz hastalığı herhalde göz anabilim dalı hastalıklarının en çok karşılaştığı sorunlardan birisi. Çünkü diyabet zaten ülkemizde çok var. Diyabet gözde de çok vardır diye düşünüyorum. Nasıl bir hastalıktır bu?
3: Diyabetik göz hastalıkları gerçekten bizim poliklinikte gördüğümüz hastalar arasında çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi toplumumuzdaki beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlıkla diyabet gerçekten sık gördüğümüz bir rahatsızlık. Ve şu anda diyabetle ilgili bilinç de, kontroller de arttıkça tabii hastaların göz doktoruna gelmeleri gerektiği konusunda da daha bilinçliler. Ama bazen çok geç gelmiş hastalarda görebiliyoruz. Gerçekten gözde büyük sıkıntılar yaratabilen bir hastalık.
2: O zaman hemen şunu sormak istiyorum. Kendim de merak ettim. Hepatit olduğumuzu bilmiyoruz. Gözle ilgili herhangi bir sıkıntımız oldu mu? Hangi rahatsızlığı hissedince veya fark edince gelmek gerekiyor?
3: Şimdi eğer diyabet tanısı konmuşsa zaten mutlaka göz hekimlerine yönlendiriyorlar. Dahiliyeci arkadaşlarımız, evet, endokrinci arkadaşlarımız. Diyabetin genel tanısıyla ilgili işin açıkçası benim konuşmam çok uygun olmaz. Bunu dahiliyecilere ya da endokrincilere bırakmak lazım.
2: Genel bilgiler verebiliriz. Hele ki yani sizde bu onu göz aşamasında şey yapan, çözen bir birimsiniz.
3: Ama bize gelen hastaların şikayetleri görmede azalma, çizgileri eğri büğrü görme ya da gözümün önüne perde iniyor diyorlar. Çünkü diyabetik hastalarda katarakta da sık görüyoruz. Ya da birden gözün önünde uçuşan siyah noktalar oluştu diyorlar. Bunlar göz içi kanamaları bize gösteriyor. Ya da çoğu zaman biz şans eseri göz muayenesi esnasında gözün arkasını kontrol ettiğimizde, fundus muayenesi yaptığımızda da orada bazı kanamaları, ödemlenmeleri gördüğümüzde hastaları diyabet konusunda uyarıp sizin bir dahiliyeciye gitmeniz lazım, kan şekerinizin kontrol edilmesi lazım, diyabet olabilirsiniz diyerek uyarıyoruz ve bu şekilde diyabet tanısı konulan hastaların da
2: yani
3: sayısı hiç az değil.
2: Hem diyabetle ilgili diğer bölümler size yönlendiriyor bile, hem de siz böyle bir tanı veya şüphe olduğunda siz yönlendirebiliyorsunuz.
3: Kesinlikle. Yani bazen diyabet tanısı gerçekten hastanın göz muayenesi esnasında gözün arka kısmının, retina kısmının muayenesiyle, yani halk arasında şu göz bebeğimi büyüttüler, gözün arkasına baktılar şeklinde ifade edilen muayene esnasında gördüğümüz bulgularla konulabiliyor. Yani buradan şüpheleniyoruz. Hastalara, dahiliyecilere, endokrincilere yönlendirdiğimizde diyabet tanısı aldıklarını söyleyen hastalar bize geri dönüyorlar.
2: Evet, o zaman hastanın muayenesi burada ne kadar önemli değil mi hocam? Mesela hasta işte gözümde arada bir kararma oluyor veya işte böyle çizgiler, şeyler uçuşuyor dediğinde oradan hemen siz onu yakalayıp bir tetkik daha üstüne, bir şeye daha bakıyorsunuz. Daha detaylı tarama yapıyorsunuz. Evet. Bu da olabilir mi diye.
3: İşin açıkçası her göz muayenesinde gözün önden arkaya doğru tedavisinin yapılması şart. Yani sizin herhangi bir şikayetiniz olmasa bile gözünüzün arkasının, yani fundusun muayene edilmesi, göz bebeğinizin büyütülerek göz arkasının muayene edilmesi hangi yaşta olursanız olsun çok önemli. Bazı hastalıkların erken tanısı açısından.
2: Evet. Hocam bu diyabet hastalığını diyelim tamam göz şeyi var. O aşamadan sonra ne yapıyoruz?
3: Şimdi şöyle. Diyabet gözü gerçekten önden arkaya doğru farklı şekillerde etkileyebiliyor. Diyabet hastalarda öncelikle kataraktın daha erken geliştiğini görebiliyoruz. Ve gözün arka kısmında da damarlarda geçirgenliği artarak ödemlenmeye neden olabiliyor. Küçük kanamalar görüyoruz. Eğer diyabet iyi kontrol edilmiyorsa bir süre sonra göz sinir tabakasını, retinayı besleyen damarlarda tıkanıklıklar görüyoruz. Tabii bu beslenemeyen, tıkanık damarların beslediği retina eğer büyük bir bölgeyse bu sefer göz kendi kendini korumaya çalışıyor. O zaman orada yeni damarlar oluşturuyor. Ama bu damarlar sağlıklı damarlar olmadığı için çok daha çabuk kanıyorlar. Çok daha fazla sıvı sızdırıyorlar. O zaman bu da hastalarda göz içi kanamalara, göz içi sinir tabakasındaki yırtıklara ve göz içi ödemlenmelere neden oluyor. Onun için hastaları muayene ettiğimizde bu hangi evrede olduğuna göre hastalığın tedavisi de değişiyor.
2: Evresi çok önemli o zaman.
3: Evresi çok önemli.
2: Peki ben evreleri sonra sorayım o zaman hocam, ama önce bu göze etkilerini bir pekiştirelim mi dinleyenler için, bu şeker hastalığının tekrar tekrar hani ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için?
3: Kesinlikle, yani diyabetin şeker hastalığının etkilediği en önemli organlardan birisi göz ve bu sizin günlük yaşamınızdaki kalitenizi de, yaşam kalitenizi de etkileyen çok önemli bir rahatsızlık. Katarakt daha erken gelişebiliyor ve görmede azalmaya neden olabiliyor ve göz içi kanamalar düzgün tedavi edilmezse, diyabetik retinopati düzgün tedavi edilmezse bir süre sonra körlüğe yol açabiliyor. Ayrıca göz tansiyonu da yükselterek çok ağrılı göze neden olarak, eğer gerçekten diyabet iyi kontrol edilmezse ve diyabetik göz hastalıkları düzgün tedavi edilmezse gözün alınmasına bile yol açacak kadar ağrıya neden olabiliyor.
2: Peki hocam, bu tiplerinden bahsedecek olursak yaş gruplarına göre hangi yaş, hangi tip için riskli ya da hangi işte tip 1, tip 2 normal hani şeker hastalığında biliyoruz ama gözün de böyle kendi içinde bir gruplaması var mı şeker hastalığının göze etkilerinde?
3: Tip 2 diyabet hastalarında daha çok ileri yaşlarda görüyoruz bu göz rahatsızlıklarını. Tip 1 zaten kendisi de daha erken yaşlarda başladığı için bu hastaların kontrollerinin daha erken yapılması gerekiyor. Ama daha çok hastalığın, diyabetin ne kadar kontrol edildiğine bağlı olarak diyabetik retinopatinin de şiddeti değişiyor.
2: Evet. Kullandığı ilaçların bu hastalığın ilerlemesi sürecine herhangi bir etkisi var mı?
3: Kesinlikle etkisi var. Bu yüzden zaten biz göz hekimleri olarak tek başımıza diyabetik göz rahatsızlıklarını bile tedavi edemiyoruz. Mutlaka dahiliyecilerle, endokrincilerle sıkı bir çalışma içinde olmamız gerekiyor. Çünkü eğer diyabet iyi kontrol edilmezse, hastanın kan şekerleri çok yüksek seyrederse ya da çok yüksek ve çok düşük böyle zikzaklar çizerse bu gözün diyabetten etkilenme riskini artırıyor. Ayrıca tedavi karşı direnci de ortaya çıkarıyor. Yani şekeri iyi kontrol edilmemiş bir hastada ne kadar uğraşırsanız uğraşın hastalığın seyrini çok etkileyemeyebiliyorsunuz ya da görmedeki azalmayı engelleyemeyebiliyorsunuz.
2: Evet, şimdi bu şeyler hocam, bilgiler, benim beraber çalıştığım yardımcım bir arkadaşım var. Şekeri de var. İnsülin de kullanıyor. Ama yani yemesi kontrolsüz sevgili arkadaşım. Bolca hocamı dinlemişsindir umarım. Buradan hemen Muharrem Bey'e adında söylüyorum. Yemesine içmesine dikkat etmesiyle ilgili.
3: İşin açıkçası...
2: Hatta ben onu size bir getireyim hocam burada. Yani
3: seve seve.
2: Komik olacak ama bir göstereyim. Çünkü kontrolsüz ilaç kullanımı. Ve şu zihniyet var hocam. Diğer dinleyenlerimize de örnek olur belki. Hani ben samimiyetimize güvenerek soruyorum. Hani diyor ki tamam ben işte bir bakıyorum elinde tatlı var. Aa ne yapıyorsun, senin şekerin var, deli misin falan diyorum mesela. Ya diyor ilacı biraz fazla alırız tamam şey olur falan. Yani bunu yapan da bir sağlıkçı, gerideki halkımız neler yapıyordur onu bilemiyorum. Ama şimdi bu örnek hani şakayla karışık, herkesin böyle olduğunu tahmin ediyorum ben. Şimdi ne yapmak lazım bu arkadaşlara hocam?
3: İşin açıkçası.
2: O ne yapmalı bir de? Biz ne yapmalıyız, o ne yapmalı?
3: Şimdi ben de diyabete yatkın bir aileden geliyorum. Babamda diyabet vardı. Şu anda iki abim de var. Halalarım da var. Onun için ve onlar daha çok tip 2 diyabet oldukları için ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Onun için kendi geleceğim hakkında da işin açıkçası evet, endişeliyim. Ama eğer diyabeti...
2: Ama bilinçlisiniz sevgili hocam. Yani endişe duyabilirsiniz. Genetik yapımızda var. Ama bilinçlisiniz. Ne yapılacağını biliyorsunuz. Olsanız daha hafif geçirirsiniz. Olmazsınız inşallah da yani.
3: Ama eğer diyabetik bir yakınınız varsa ve biraz beraber yaşıyorsanız, ben babamla önce yaşadığım için şimdi abilerimden görüyorum. Diyabet gerçekten çok zor bir hastalık. Evet. Çünkü hani ben hastalara diyorum şeker hastalığınızın mutlaka iyi kontrol edilmesi lazım diye. Ama derken de bu işin gerçekten zor olduğunu evet, biliyorum. Ama sonuçta yaptığınız yatırım kendinize yaptığınız bir yatırım. Vücudunuz sizin için önemli. Vücudunuz yaşam kalitesi için önemli. Onun için başka şeylere gösterdiğimiz özeni kendi vücudumuza, kendimize, kendi sağlığımıza da göstermemiz gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi artık insanlar daha bilinçli, daha eğitimli bu konuda. Ama yine de onlara işin açıkçası çok iyi anlıyorum. Bu hastalığın çok zor olduğu, yaşam boyu diyet yapmanın gerçekten zor olduğunun farkındayım
2: hocam,
3: ama...
2: Hocam torpil yapmayalım bunu... lütfen. Yani bunu dinleyen, özellikle dinleteceğim arkadaşlara torpil yapmayalım. Böyle sert kesin şeyler söyleyin lütfen. Yani şöyle yapmazsa böyle olur. Çünkü hakikaten ben şunu söylüyorum. Yani görme kaybınız çok fazla olabilir. Kör olabilirsiniz. Korkutmak anlamında değil. Bunlar var yani.
3: Yok, kesinlikle doğru. Ayrıca şeker hastalığı tüm vücuttaki damarları etkilediği için aslında her organı etkiliyor. Biz şimdi gözden bahsediyoruz ama böbrekleri etkiliyor. Şeker evet, hastalığı nedeniyle diyalize gitmek zorunda kalan, böbrek yetmezliği olan hastalarımız da var tabii. Ama bunun dışında aslında tüm organları, kalbi, sessiz kalp krizlerine neden olabiliyor. Yani tüm damarları etkilediği için
2: belli hastalıkların şiddetlerini de daha basit geçirecekse bir şey daha böyle kötü geçirmesini sağlıyor.
3: Kesinlikle. Nöropatiye neden olabiliyor. Yani kapanmayan yaralar, yani. Hatta bazen organ kayıplarına neden olabiliyor.
2: Korkunç,
3: yani ampute
2: evet,
3: olmak zorunda kalan ekstremiteler var.
2: Tabii.
3: Onun için gerçekten hastalığı çok önemseyip Yemin Hanım'ın dediği gibi
2: evet, hocam,
3: diyete ve tedaviye çok özen gösterip kendi canımızın kıymetini bilmeliyiz. Yemin Hanım
2: evet,
3: kesinlikle
2: sevgilim,
3: haklı.
2: Hocam haklıyım da işte orada kalıyorum ben hep. Yani ben haklı olduğumu biliyorum ama orada kalıyorum. Bunu böyle o ipin ucunu kaçıran arkadaşlara mesaj olarak verdik.
3: Peki.
2: Sevgili hocam. Şimdi bu
3: arada Yemen Hanım'ın da çalışanlarıyla, kendi çalışma arkadaşlarıyla ne kadar ilgilendiğini
2: tabii
3: görüyorsunuz.
2: Hocam, Allah korusun, biz şimdi sağlık çalışanlarıyız. Bizim sayımız, profesyonelliğimiz çok önemli. Birimiz hastalanırsak veya işte birkaç kişi hastalanırsa kalabalık bir üniteyiz biliyorsunuz. 26 ameliyat odamız, günde 150-200 arası ameliyat alıyoruz. Bizim problemlerimiz sayımızı azaltır ve diğerlerine daha çok iş yükü biner. Onlar daha çok yıpranır. Onun için sağlam tutmam lazım ekibimi.
3: Kesinlikle.
2: Hocam bu şeker hastalığının göz etkileri az buz değil. Bir de bunun cerrahi kısmı da var değil mi?
3: Evet, cerrahi yöntemlerle
2: de
3: tedavi edebiliyoruz.
2: Var, onu da soracağım.
3: Evet,
2: evet.
3: Evet. Farklı tedavi yöntemlerini bazen birleştirerek, bazen teker
2: evet,
3: teker uygulamak zorunda kalıyoruz hastalarda.
2: O zaman o kısmına geçelim mi
3: tabii,
2: hocam?
3: Şimdi hastayı muayene ettiğimizde eğer makülanın, yani sarı noktanın, yani hastaların net gördüğü, santral görmeden sorumlu olan bölgenin etkilenmediğini görüyorsak, sadece hafif düzeyde diyabetik retinopati varsa, yani sadece kanamalar, böyle küçük ödemler görüyorsak, hastaları uyarıyoruz, bilinçlendiriyoruz. Diyoruz ki şeker hastalığınızın kesinlikle iyi kontrol edilmesi lazım. Gözünüzde şeker hastalığına bağlı değişiklikler var. Ama şu anda tedavi etmemiz gerekmiyor. Eğer siz şeker hastalığınızı iyi kontrol ettirirseniz, evet. Muharrem Bey, bu size geliyor.
2: Evet, çok güzel.
3: Gözdeki değişikliklerin geri dönüşü var. Bunlar ortadan kalkabilir. Sizin elinizde diyoruz. Hastaları ama kontrol etmeye devam ediyoruz. Eğer gözün sarı noktası etkilenmişse, yani orada ödemlenme olmuşsa, bu demektir ki şeker hastalığına bağlı damarlardaki geçirgenlik artmış, orada sıvı toplanması varsa, o zaman hastaları lazerle ya da enjeksiyonlarla tedavi edebiliyoruz.
2: Hocam, lazerin, çok affedersiniz, lazerin yan etkisi var mı? Evet. Ne zamandır sormak istiyordum, dinleyenleri bilgilendirelim.
3: Şimdi diyabetik retinopatide kullandığımız lazerin iki farklı yöntemi var. Birisi makül ödeminde, yani sarı noktada biriken sıvıyı azaltmak için sarı noktanın yakınındaki damarlarda geçirgen olan bölgelerde, genişlemiş olan bölgelere küçük, az sayıda, büyüklüğü de küçük olacak şekilde lazer yapıyoruz. Yani lazer spotlarının büyüklüğü gerçekten çevresel retinada uyguladığımız lazere göre çok daha düşük. Ama bu görme alanında kayıpların neden olacağı için şu anda aslında en sık uyguladığımız yöntem göz içi enjeksiyonlar. Yani hastalara ameliyathanede sadece lokal anestetikle, sadece gözü damlayla uyuşturarak damarlardaki geçirgenliği azaltacak ilaçları göz içine enjekte ediyoruz ve bu enjeksiyonları tekrarlamak gerekiyor. Hastalığın aktivitesine göre bazen 2-3 bazen 10 enjeksiyon yapmamız gerekebiliyor ama bu şekilde görmedeki artışı sağlayabiliyoruz. Ama eğer ileri dönemse, artık göz içinde yeni damarlar oluşmuşsa, damar tıkanıklığı ve bu yüzden de beslenemeyen retina varsa, komplikasyonları engellemek için çevresel retinaya da lazer yapabiliyoruz. Ama tabii lazerin yan etkisi olarak da hastaların görme alanında daralmalar oluşuyor lazer yüzünden. Onun için en önemlisi diyabetin iyi kontrol edilip hastalığın da göz kontrollerinin de sık yapılarak hastalığın ilerlemesini engellemek.
2: Bu aralık ne kadar olmalı ortalama?
3: O hastaya göre değişiyor.
2: Onu randevulaşıyorsunuz, değil mi?
3: Evet, ilk muayenedeki durumuna göre, hastalığın ilerleyişine göre, kişiden kişiye göre değişiyor. Onun için bir şablon yok.
2: Peki mesela sabit bir hekimi yoksa kişinin, o kendisi nasıl ayarlayabilir? Yani düzenli bir hekime gitmiyorsa kişi, düzenli bir, ne bileyim, bizim gibi üniversite hastane, eğitim hastanelerinde böyle uzmanlığını alıp giden arkadaşlar var. Mesela hastalar bazen benimle sohbet ettiklerinde ondan çok yakınıyorlar. Bir hocaya ulaşmamış oluyorlar. Danışılmış oluyor bir farklı dönemde farklı hocaya. O hoca bir yere yurt dışına gitmiş oluyor mesela. O asistan arkadaş da uzman olup bir yere gitmiş oluyor. Hasta bir yerlere gidip döndüğünde doktorlarını kaybediyor ve yeni bir grupla çalışıyor. O ayarlamayı nasıl, ortalama bir şey, hani rehberlik etmek açısından söyleyebiliriz?
3: Şimdi diyabet öyle bir hastalık ki kontrollerin devamlılığı çok önemli. Demin zordan kastım da buydu. Onun için siz zaten kan şekerinizi sürekli kontrol ettireceğiniz için her endokrine gittiğinizde kan şekeri seviyesine göre zaten bir önceki göz kontrolünde size söyleyecektir göz doktorunuz. Sizin işte 2 ay sonra kontrole gelmeniz lazım, 6 ay sonra gelmeniz lazım, 1 yıl gelmeniz lazım şeklinde. En son muayene olduğunuz doktorun önerisi uyarak o randevuları ayarlamak lazım. İşin açıkçası şimdi,
2: hani 1 ay, 3 ay, 6 ay diyemiyoruz.
3: Evet, o kişiye göre değişiyor.
2: Tamam.
3: Ve ileri dönemde de eğer yeni damarlar oluşmuş ve bu sinir tabakasında, retinada yırtıklara neden oluyorsa, o zaman cerrahi yöntemlerle göz içi kanamalarını tedavi edebiliyoruz ya da retinayı yeniden yatıştırabiliyoruz. Bunun için vitreoretinal cerrahinin yapıldığı merkezlerde tedavi ediliyor olmak lazım. Yani göz içine girip, sizler için belki, evet, ürkütücü, korkunç gelebilir, evet, ama artık bunlar nasıl yapılacağı bilinen cerrahiler, göz içindeki kanamayı temizleyip.
2: Ama sevgili Olcay Hocam, yine böleceğim parantez içinde, şimdi diyelim trafikte giden bir dinleyicimiz, radyosunda bizi dinliyor, işte öğle saatinde yayınlanıyor programımız zaten, oradan kulak kabartıyor, göz içine girmek hocam Gözüne bakıp girmek var, bir de gözün gerçekten siz içine giriyorsunuz yani. Bu çok hakikaten apayrı bir şey. Yani ben görüyorum nasıl girdiniz ama gözün de içine girilir mi? Bakarak da giriliyor ama gerçekten fiziki olarak da girilebiliyor yani.
3: Evet, artık girilebiliyor. Onun için de tedavide önemli aşamalar kaydettik. Onun için hastalarımız kontrollerini yaptırdığı sürece yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz çok şey var. Yani duyuyorsunuzdur çevrenizden, gözümde kanama vardı, gözüm ameliyat edildi, göz içine gaz konuldu, silikon konuldu şeklinde yakınlarınızdan duyuyorsunuzdur. Bunlar diyabette de ileri evrelerde uyguladığımız tedavi yöntemleri.
2: Tabii.
3: Onun için en önemlisi hastalığın sıkı kontrolü, erken tedavi, erken tanı.
2: Olcay Hocam, tabii korkutucu olan burada kalıcı körlük olması. Bu aşamaya hangi durumda geliyor ve bu aşamaya hani ne bileyim Allah korusun ama olmuyor mu? Oluyor değil mi? Bu aşamaya gelme safhasında kişi ne hissediyor veya ne ondan önce ne oluyor ve ne yapmak lazım?
3: Eğer diyabetiniz iyi kontrol edilmiyorsa, yani doğru ilaçları belki doğru planlamayla almıyorsanız ve göz kontrollerinizde aksatmışsanız, retinayı besleyen damarlarda tıkanıklık oluştukça o zaman kanlanmayan bölgeler nedeniyle göz içinde yeni damarlar oluşabiliyor ve bu gerçekten bir süre sonra retinada yırtıklara ve körlüğe neden olabiliyor. Ama siz tedavinizi düzenli olarak yaptırırsanız, beslenmenize dikkat ederseniz artık tedavi konusunda yapabileceğimiz çok şey var. Korkmanıza gerek yok. Yeter ki kendinize özen gösterin, evet, kontrollerinizi aksatmayın.
2: Evet. Ama şunun da dönüşü yok yani. Onu belirtmek için özellikle aynı şeyleri tekrar tekrar dönüp vurguluyorum. Körlük olduktan sonra şu elimizdeki imkanlarla tıp camiasında geri görme kazanma şansımız şu anda yok.
3: Yani körlük demeyelim de görmedeki azalmadan bahsedelim.
2: Hocam, bunun körlük neden diyelim de korksunlar, şu yemelerine içmelerine dikkat etsinler. Yani zaten dinleyenlerimiz hani az buçuk da her şeyi böyle hissediyor da kendine itiraf etmiyor. Kör kalacaklar diyelim de yemesinler fazla. Biz korkutalım yani sağlıkçı olarak.
3: Yok, siz haklısınız ama biz göz hekimleri
2: kıyamadınız
3: direkt
2: değil mi hocam, evet, dinleyenlere? Peki.
3: Yani nedenlerine bağlı. Eğer göz içinde bir kanamanız varsa, bu yüzden hiçbir şey görmüyorsanız ameliyat sonrasında yeniden görmenizi artırmamız çok mümkün. Ama tabii bazı hasarlar da gerçekten kalıcı. Tedavisinde lazer yapmak zorunda kalıyoruz. Bu görme alanında daralmalara neden oluyor.
2: Evet.
3: Ama kesinlikle hastalar bu görme alanında da daralmaya neden oluyormuş, ben lazer olmak istemiyorum gibi düşünmesinler. Çünkü bu hastalığın komplikasyonlarının oluşmasını engelleyen çok önemli bir tedavi yöntemi. Onun için bu kararı hekimlerine bırakmalarında fayda var. Bazı hastaları lazerle, bazı hastaları sadece göz içine yapılan enjeksiyonlarla, bazı hastaları da ikisini birleştirerek tedavi ediyoruz ki bazı hastaları da ameliyat esnasında yapacağımız lazerle, ameliyatla ve ameliyat esnasında ya da sonrasında yapacağımız enjeksiyonlarla tedavi ediyoruz. Onun için elimizde aslında 3 farklı koldan savaşabileceğimiz tedavi yöntemi var. Yeter ki zamanında gelsinler. Yeter ki tedavi etmemiz için izin versinler.
2: Ben parantez içinde söylüyorum. Eğer diyabetle ilgili bir sıkıntınız varsa, gözünüze de daha önce hiç baktırmadıysanız mutlaka bize ulaşın diyoruz.
3: Evet, kesinlikle.
2: Biz neredeyiz? Hacettepe Göz Anabilim Dalı'ndayız.
3: Seve seve, çok
2: sevgili
3: mutlu oluruz.
2: Sevgili hocam, tabii ki ben sizi yakalamışken hemen böyle bırakmıyorum. Cerrahi kısmı var aslında. Siz asıl bir cerrahsınız.
3: Evet.
2: Yani işin o kısmını konuşalım. Bu komplike bir ameliyat. Gerçi bunu ayrı bir konuda uzun uzun konuşmak istiyorum ama yine de cerrahi boyutundan da böyle hafifçe bir bahsedelim istiyorum. Başka bir sohbetimizde uzun uzun konuşalım ama şimdi böyle bir de o tarafıyla da konuşup bir korksunlar istiyorum, siz her ne kadar karşı olsanız da.
3: Cerrahi yöntemlerle de hastalara yardımcı olabiliyoruz. Şöyle ki, bu göz içinde diyabet nedeniyle oluşan yeni sağlıksız damarlardan bahsetmiştim. Bunlar kolay kanayabildikleri için göz içinde kanamalara neden olabiliyorlar. Ya da göz içinde yeni damar ağları oluşturarak bunlar sinir tabakasını çekebiliyor. Onun için vitreoretinal cerrahi dediğimiz yöntemlerle göz içindeki bu kanamayı alıp o yeni oluşmuş damarları özenle, sabırla soyarak, daha sonrasında göze lazer yaparak yeniden retinanın yatışık olmasını sağlıyoruz. Ve bu esnada kullandığımız bazı yardımcı araçlarımız da var. Göz içindeki kanamayı azaltmak için gözü havayla ya da gazla doldurmamız gerekebiliyor. Ya da gözü silikonla dolduruyoruz. Ama bu ameliyatları yaptıktan sonra da tamam benim gözüm ameliyat oldu, artık kesinlikle bir daha doktora gelmeme gerek yok gibi bir düşünce içinde kesinlikle olmamak lazım. Diyabetik retinopatiyi sürekli kontrol altında tutup tabii, tedavi etmek lazım.
2: Şeker hastasıysanız ve bununla beraber yaşıyorsanız bir ayağınızda sürekli göz hekiminizde olacak.
3: Kesinlikle. Yani kesinlikle.
2: Bir ayağınız endokrinde olacak.
3: Evet,
2: değil mi hocam?
3: Kesinlikle.
2: Yani bu ikisi olmazsa olmaz. Çünkü hakikaten görme çok önemli bir olay.
3: Kesinlikle.
2: Hayat güzel, dünya güzel. Görebiliyorken görebildiğiniz kadar gözünüze iyi bakın.
3: Kesinlikle haklısınız Yemen Hanım.
2: Evet sevgili Olcay Hocam, yani sizle sohbet o kadar böyle akıcı geçiyor ki ben süre bitti diyeceğim şimdi size bakıp. Yani ne konuştuk? Kısacık bir konu konuştuk ama süremiz bitti yani.
3: Ama umarım...
2: Ben sizi tekrar davet edeceğim şu durumda.
3: Çok teşekkür ederim. Her zaman seve seve gelirim. Ben de çok mutluluk duydum.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Olcay Tatar'dı. Diyabetik göz hastalığını konuştuk kendileriyle. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı şifa niyetine programı sona erdi.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Bangladeş temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan açıklamasında, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattına ilişkin, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya genelinde üretilen gıdanın 1/3'ünün daha sofralara ulaşmadan yok olduğunu belirterek, gıda kaybı ve israfı ile ilgili yapılan hesaplamalara göre küresel ekonomiye verdiği zarar yıllık 1 trilyon dolardır değerlendirmesinde bulundu.

ve spor. A Milli Kadın Voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında bugün İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve Viyener şampiyonu İtalya arasındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Bugünkü hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 25 santigrat derece, Mersin Yenişehir 24, Muğla Fethiye 24, Antalya Alanya 23, Muğla Datça 23, Antalya Finike 23, Aydın Kuşadası 22 santigrat derece, Muğla Bodrum 22, Mersin Anamur 22, İzmir Dikili 21, Tekirdağ Süleymanpaşa 20, İstanbul Tuzla 20, Çanakkale Merkez 20, Balıkesir Ayvalık 20, Samsun Atakum 19 santigrat derece, Rize Merkez 19, Giresun Merkez 19, Artvin Hopa 19, Sinop Merkez 19, Kastamonu Cide 18, Bartın Güney Mendirek Feneri 18, Van Tuşba Liman 18, Düzce Akçakoca 18, İstanbul Silivri 18, Trabzon Ortahisar 17, Bitlis Adil Cevaz Liman 16, Ordu Altınordu 15, Kastamonu İnebolu 15, Bitlis Tatvan Liman 14 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

parçalı bulutlu 22, Sydney yaz bulutlu 9, Washington kök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlerde gelince, Avrupa parçalı bulutlu 15 derece. Frankfurt

Still I stand this very day.

Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına

0: Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek.
2: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında sabah 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzey sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz Fethiye Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından Bangladeş temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan açıklamasında, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattına ilişkin, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünya genelinde üretilen gıdanın üçte birinin daha sofralara ulaşmadan yok olduğunu belirterek, gıda kaybı ve israfı ile ilgili yapılan hesaplamalara göre küresel ekonomiye verdiği zarar yıllık 1 trilyon dolardır değerlendirmesinde bulundu. Ve spor, Amilli Kadın Voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında bugün İtalya ile karşılaşacak. Türkiye ile son olimpiyat dünya ve Viyener şampiyonu İtalya arasındaki maç Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
4: Abi dünya starısıyım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Sağanak yağışlı 25-15, Helsinki sağanak yağışlı 15-10, Kopenhag parçalı bulutlu 19-13, Londra sağanak yağışlı 17-11, Moskova az bulutlu 26-12, Paris parçalı bulutlu 21-12, Priştine parçalı bulutlu 28-16, Roma az bulutlu 28-16, Saraybosna sağanak yağışlı 25-13, Sofya sağanak yağışlı 25-13, Varşova parçalı bulutlu 25-14, Viyana parçalı bulutlu 25-16, Zürih parçalı bulutlu 24-14 derece, Amman az bulutlu 29-18, Aşgabat az bulutlu 36-21, Nur Sultan parçalı bulutlu 27-15, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 26-15, Kabil az bulutlu 27-16, Kuveyt az bulutlu ve açık 46-30, Medine az bulutlu 44-30, Mekke az bulutlu 44-32, Riyad az bulutlu ve açık 44-31, Şam az bulutlu 31-17, Tahran az bulutlu 33-23, Taşkent az bulutlu 32-19, Taşkent az bulutlu 32-19, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 29-16, Tokyo çok bulutlu 24-17 derece, Cezayir parçalı bulutlu 24-21, Kahire az bulutlu 37-22, Melbourne parçalı bulutlu 18-9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 21-16, New York parçalı bulutlu 34-22, Sydney az bulutlu 29, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 37-22 derece, Chaturanga parçalı bulutlu 28-15, Frankfurt parçalı bulutlu 22-13, Kırcıvali parçalı bulutlu 28-16, Komrat parçalı bulutlu 27-15, Köstence sağanak yağışlı 24-17, Münih sağanak yağışlı 20-12, Podgorica parçalı bulutlu 28-15, Selanik az bulutlu 30-18, Şumlu parçalı bulutlu 29-16, Taraglia parçalı bulutlu 26-16, Balkaneş parçalı bulutlu 28-16, Senitsa sağanak yağışlı 25-13, Gazimagus'a az bulutlu 28-19, Girne az bulutlu 26-18, Güzelyurt az bulutlu 28-16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle pusabı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Trabzon Şalpazarı 427 kilogram, Niğde Kızılören 44, Eskişehir Çifteler 39, Bursa Yenişehir 38, Amasya Hamamözü 34 kilogram, Ankara Kalecik 30, Ağrı Eleşkirt 29, Afyonkarahisar Kızılören 27, Kırşehir Mucur 24, Edirne İpsala 24, Balıkesir Dursun Bey 23 kilogram, Kastamonu Pınarbaşı 22, Aksaray Güzelyurt 19, Çankırı Merkez 18, Manisa Alaşehir 18, Nevşehir Acıgöl 17, Çorum Oğuzlar 17 kilogram, Konya Kadınhanı 16, Burdur Kemer 14, Bilecik Bozüyük 13, Malatya Doğanşehir 13, Antalya Korkuteli 13, Kütahya Domaniç 13 kilogram, Bolu Mudurnu 12, Denizli Bekirli 11, Kırklareli Kopçaz 10, Uşak Sivaslı 10, Çanakkale Yenice Aşar, Çanakkale Yenice 9, Kayseri Yahyalı 8, Karabük Eflani 8 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle pusabı ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Ses Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misine adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Finlandiya ve İsveç'in özellikle NATO süreçlerinde bir takım gerilimlerin olduğu ülkeler olduğunun altını çizen Kurtulmuş, NATO'ya girdikten sonra her iki ülke açısından da Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başladığını ifade etti. Kurtulmuş, her iki ülkenin meclis başkanı da 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenterler zirvesine katılıyor. Bizim açımızdan son derece verimli ve faydalı bir ziyaret oldu değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da depremde hasar gören araçlarla hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçları Change yöntemiyle birleştiren gruba yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattına ilişkin hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek değerlendirmesinde bulundu. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında bugün İtalya'nın karşısına çıkacak. Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve VNL şampiyonu İtalya arasındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

boşalt hadi biraz. Yelkenleri sal hadi bir rahat. Kapını çıkar açık denizlerin. Bak keyfini yaşayacaksın tek bir hayat. Hadi sar geceyi sabaha geri yak. Bırak boş kalsın.

0: Birebir her çarşamba saat 14.15'te canlı yayınla Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
1: 10 Haziran'daki programın ilk bölümünde estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Muharrem Demiroğlu'na konuk edeceğiz. Konumuz güzel bir görünüm için estetik cerrahinin sunduğu olanaklar ve olası riskler.
0: İkinci bölümde ise belgesel yönetmeni Mert Güncer bizimle birlikte olacak. Mert Güncer'le usta müzisyen Fuat Sakan'ın konu edildiği Bir Sürgünün Not Defteri Misina adlı belgeselini konuşacağız.
1: Haldun Karabudak ve Emel Kaman'ın hazırlayıp sunduğu Birebir her çarşamba Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 6 Haziran Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısında 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam saatlerinde doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi'nde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Finlandiya ve İsveç'in özellikle NATO süreçlerinde bir takım gerilimlerin olduğu ülkeler olduğunun altını çizen Kurtulmuş, NATO'ya girdikten sonra her iki ülke açısından da Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönem başladığını ifade etti. Kurtulmuş, her iki ülkenin meclis başkanı da 28-29 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek NATO parlamenterler zirvesine katılıyor. Bizim açımızdan son derece verimli ve faydalı bir ziyaret oldu değerlendirmesinde bulundu. Ankara'da depremde hasar gören araçlarla hacizli, yakalamalı, çalıntı ve kaçak araçları Change yöntemiyle birleştiren gruba yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattına ilişkin hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek değerlendirmesinde bulundu. Ve spor. Amilli kadın voleybol takımımız FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki 3. maçında bugün İtalya'nın karşısına çıkacak. Türkiye ile son olimpiyat, dünya ve Viyener şampiyonu İtalya arasındaki karşılaşma Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Antalya-Isparta yolunun 34 ve 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Çanakkale-Çan yolunun 25 ve 29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ve 28. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım,

ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, Baş Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Türk özel sektörünün dış dünyayla kurduğu ekonomik köprülerde kritik bir rol oynadığına dikkat
1: etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
0: Türkiye'nin 23 çeyrekte kesintisiz. Türkiye'nin 23 çeyrek
2: sayın dinleyiciler yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Haziran Cumartesi. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Balıkesir 32, Bilecik 27, Bursa ve Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Kırklareli ve Kocaeli 31, Sakarya 30, Tekirdağ 26, Yalova 27 derece. Ege bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 27, Aydın 35, Denizli 32, Kütahya 26, İzmir ve Manisa 32, Muğla 30, Uşak 27 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 30, Antalya 26, Burdur 28, Hatay ve Isparta 27, Kahramanmaraş 31, Mersin 27, Osmaniye 28 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölge geneli öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Aksaray 26, Ankara 28, Çankırı 30, Eskişehir 27, Karaman 28, Kayseri 26, Kırıkkale 29, Kırşehir 25, Konya 27, Nevşehir 23, Niğde 25, Sivas 24, Yozgat 23 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 31, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 29, Kastamonu 28, Zonguldak 25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Orta Karadeniz kıyılarında pus ve sis görülecek. Amasya 31, Artvin 26, Bayburt 24, Çorum 27, Giresun 24, Gümüşhane 27, Ordu 23, Rize ve Samsun 24, Sinop 25, Tokat 28, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey ve batısı yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 23, Ardahan 21, Bingöl 28, Bitlis 22, Elazığ 30, Erzincan 27, Erzurum 22, Hakkari 25, Iğdır 29, Kars 20, Malatya 29, Muş 26, Tunceli 29, Şırnak 30, Van 22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adıyaman, Batman ve Diyarbakır 34, Gaziantep, Kilis ve Mardin 31, Şanlıurfa 35, Siirt 31 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Denizlerimizde hava.
3: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, Öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılarak iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Türk özel sektörünün dış dünyayla kurduğu ekonomik köprülerde kritik bir rol oynadığına dikkati çekti. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye'nin 23 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis ve 16.660 lira para cezası olduğu belirlenen hükümlü, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla cezaevine teslim edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asya Pasifik ziyaret turunun 4. ve son durağı olan Bangladeş'te Başbakan Tarık Rahman ve Dışişleri Bakanı Kalilur Rahman'la görüştüklerini belirtti. Fidan, Bangladeş temaslarına ilişkin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin 7 Haziran Pazar günü itibariyle başlayacağını bildirdi. İlan detaylarına resmi gazeteden ve bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında E-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapabilecekler. Ve spor. Amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Miami'de Venezuela ile karşılaşacak. Florida'daki Inter Miami FC stadında oynanacak maç Türkiye saatiyle 1'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
3: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere sesleniyoruz. Bugün sizler için birisini araştırdık. Epiktetos, ünlü filozof. Milattan sonra 55 yılı civarında Pamukkale olarak bilinen Roma İmparatorluğu'nun bir şehri Hierapolis'te dünyaya geldi. Gençlik yıllarını Roma'da bir köle olarak geçirdi. Köle olarak bile Epiktetos zamanını oldukça verimli kullandı. Stoacı felsefeyle uğraştı. İmparator Nero'nun ölümünden bir süre sonra azat edilmişti. Roma'da felsefe okuma imkanını bulmuş, kölelikten kurtulunca felsefe öğretmenliği yapmış. 90-94 yıllarında da dönemin Roma İmparatoru bütün filozofları yurdundan kovunca Nikeapolis'e gitmiş, orada Stoik felsefe ilkelerini öğretmeye başlamıştır. Yokluk içinde yaşamış ve burada ölmüştür. Kendisiyle ilgili çok ilginç anekdotlar, çok fazla cümleler, ilginç hayat görüşleri vardır. Efendisinin kölesine işkence ederken ayağına vurduğu sırada yalnızca kıracaksınız dediği, biraz sonra da bacağı kırılınca ben demedim mi diye sözünü tamamladığı söylenir. Efendisi ölünce özgürlüğünü kazandıysa da köle ve tutsak anlamına gelen adını değiştirmemiştir. İyi yürekli bir insan olarak tanınmıştır. Çocuklara karşı çok merhametlidir. Hayırsever ve mütevazi bir kişiliği olduğu söylenir. Stoacılığı benimseyerek insanın kaderini Tanrı'nın ilahi bir hediyesi ve tasarımı olarak görüp ona teslim olması gerektiğini öğretmiştir. Peki kimlerden etkilenmiştir? Sokrat'tan, Diyojen'den, Kıbrıslı Zenon'dan çok ama çok fazla etkilenmiştir. Ki Hipokrat, Kleentes, Krispos gibi, Rufus gibi dönemin felsefecilerinden de. Epiktetos'un ana hatlarıyla öğretmek istedikleri Tanrı'ya güvenmek, vicdanın sesini dinlemek, insanların da kardeşçe yaşamalarını esas almaktır. İlkesi de son derece açıktır. Bu hayat denen ziyafetin tadını çıkarmaya bak. Hayatta hiçbir şeye sahip olmamayı amaç edinmiş, bütün maddi ve manevi bağımlılıklardan uzak duran bu felsefecinin hayatın tadını çıkartın demiş olması size şaşırtıcı gelebilir. Ama şüphesiz buna başka pencereden bakmış ve öğrencilerine öğütlerini de bu doğrultuda vermiştir. Anı yaşa, detaylarına dikkat et, karşındaki kişiye cevap ver, o an yapman gerekenleri yap ve karşılaştığın zorluklarla mücadele et. Kaçma, gerçekten yaşamak zamanıdır. İçinde olduğun anı tam olarak yaşamak zamanıdır. Herkese yeryüzünde oynayacağı rolü dağıtan ilahi bir hikmetin olduğunu düşünür. Hatırla ki uzun ya da kısa bir piyeste sana verilen rolü oynayacak bir aktörsün. Eğer senin bir dilenci rolü oynamanı istiyorsa elinden geldiği kadar iyi oynaman lazımdır. Eğer bir prens ya da ayak takımından birinin rolünü oynamanı isterse yine başka türlü hareket edecek değilsin. İlahi hikmet, zeka, bilgi, düzen ve akıldır. Epiktetos insanın her işte onun ustalığına bağlanmasını ister. Olayların dilediğin şekilde gelmesini bekleme. Nasıl geliyorlarsa öyle gelmelerini iste. Böylece her vakit bahtiyar olursun der. Kendisini asla bu yoldan şaşırmamıştır. Başına gelenleri mutlaka benimsemiştir. Allah'ın benim için istedikleri benim istediklerimden daha iyidir diye düşünür. Bir Eyüp peygamber gibi Epiktetos dünya malına ve mülküne karşı çok kayıtsızdır. Her ne hakkında olursa olsun onu kaybettim deme. Fakat onu geri verdim de. Çocuğun mu öldü? Onu geri verdim. Karın mı öldü? Onu da geri verdim. Tarlanı mı elinden aldılar? İşte yine bir geri verme. Lakin onu elinden alan kötü bir adamdı. Onu sana verenin şu veya bu şekilde elinden geri almasının çok da bir önemi yok. Onu sende bıraktığı müddetçe yolcuların otellerden faydalandıkları gibi senin olan bir şey değilmiş gibi faydalan. Çünkü dünya bir misafirhanedir ve hayat bir ziyafetten başka şey değildir. Dinleyicilerinden saygı görerek ve herkes tarafından takdir edilerek çok uzun bir ömür sürdün. Büyük ruhunu nerede ve ne zaman Allah'a teslim ettiği hiç bilinmiyor. İhtimal ki ölüm anında söylemesini o kadar istediği şu cümleleri tanrılara söyleyerek bu hayat misafirhanesini bırakıp gitmiştir. Emirlerinize baş kaldırdın mı? Bana verdiğiniz armağanları boşuna harcadın mı? Duygularımı, dileklerimi, inançlarımı size bağlamadın mı? Sizden hiç sızlandım mı? Hastaydım çünkü siz böyle istemiştiniz, ben de öyle istedim. Fakirdim çünkü siz böyle istemiştiniz, ben de tedirgin değildim. Yoksulluktaydım çünkü siz böyle istemiştiniz. Ben asla bu yoksulluktan kurtulmak istemedim. Benim halimden hiç mahzun olduğumu gördünüz mü? Beni hiç kırılmış, sızlanır gördünüz mü? Yine de hakkımda vereceğiniz, hoşunuza gidecek her hüküm benim için kesin bir emirdir. Bu muhteşem gösteriden çıkıp gitmemi mi istiyorsunuz? Çıkıyorum ve bütün eserlerinizi göstermek ve kainatı idare ettiğiniz harikulade düzeni gözlerinizin önüne yaymak için beni buraya kabule müsaadenizden dolayı da size 1000 kere şükrediyorum. Bir sonraki programımıza kadar dilerim siz de şükürle kalırsınız ve kulağınız her daim bizde olur efendim.
2: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Bir Ay Doğar'la hoş geldiniz iki elin sesine sevgili dinleyicilerimiz. Ben Emel Kamalı.
1: Ben Deniz Haldun Karabudak ve bugün çok kıymetli bir bölümün kaydı için bir araya geldik. Sizler dinlerken biz bu keyifli havayı birlikte soluyoruz. Tabii sineğimizle birlikte. Yani malum yayıncı kuruluşların sineği olmazsa olmaz. Bizim de o kadromuz.
2: Maskotumuz.
0: Evet evet. O olmazsa biz yayın yapamıyoruz.
2: Sevgili bir ismi olmalı. Sinek çok genel geçer bir isim. Daha özel bir isim bulmak düşünmediniz.
1: Meteo diyoruz biz ona.
2: Çok güzel. Meteo.
1: Sevgili Mustafa Özarslan hoş geldin.
3: Merhaba, hoş bulduk.
1: Efendim Halil Kiper hoş geldi. Murat Metin hoş geldi. Ve de Hüseyin Daş hoş geldi. Bu güzel ezgileri o sihirli parmak ve dudaklarıyla halı gibi kilim gibi işlerken Mustafa Özarslan'dan son dokunuşları yaptı.
2: Evet, iyi bir ekip oldu.
1: Süper. Mustafa, ilk yolculuk kaç saat sonra?
2: Bizim ilk yolculuğumuz cumartesi yine.
1: O kadar ara var mı?
2: Tabii tabii, iki gün. Koskoca iki gün bizim için.
1: Yani evet. Mustafa Özarslan herhalde Türkiye'nin en çok seyahat eden sanatçısı olma unvanını evet. Açık ara
2: evet önde. Ben herhalde iki kere Ay'a gitmiş gelmiş kadar oldum. Gerçekten.
1: Gerçekten çok takip koşuyorsun. Takip ediyoruz, evet. Yani müzik yapıyorsun, işletmen var, bir takım sosyal sorumlulukların var, derneklerde başkansın, evet, evet. Yöneticisin. Nasıl gidiyor bu hayat? Nasıl oluyor da oluyor yani?
2: Yani böyle alıştım. Ben durduğum zaman bir şey rahatsızlık hissediyorum. Ben normal olmuyor. Durduğum zaman diyorum ki ters giden bir şey var herhalde. Yetişiyorum. Bu beni aslında şey yapıyor. Hani şarj ediyor. Deşarj değil, şarj oluyorum ben. Çalışmayınca sorun oluyor bende. Bunu da kanıksan da bünye de öyle. Mesela akşam işlerim, konserim vardı. 3'te yattım, 6'da kalktım. Sonrası olmuyor işte mesela. Bu gün böyle devam ediyor.
1: O günü gündüz geçirebiliyorsun.
2: Tabii tabii. Yani hakikaten şey gibi, hani mide gibi düşün. Beslendikçe o mide onun şeklini alıyor ya. Günlük hayatta öyle, benim için öyle. Tabii kötü alışkanlıklarım olmadığı için o beni kurtarıyor. İşte alkol, sigara gibi.
1: Çok kıskandım. Dolayısıyla... Ben de sigara içmiyorum canım.
0: Şeyden de, sivitten de belli oluyor zaten.
2: Evet.
0: Hepinize yani. Yeterim diyor.
1: Evet, gençliği var.
2: Çok güzel. Aksi takdirde Saadettin Saran'a

0: hemen buradan bir mesaj gönderebilirim. Böyle baba mesleği, biz de Fenerbahçelik de oradan tabii geliyor. Yoksa fanatik değil.
1: Yani bizim Türkiye camiasında özellikle, yani nereden baksan %90'ı Fenerli herhalde. Yani.
2: Ne mutlu.
1: Neyse. Bu peki güzel güzel gidiyor böyle. Arada izleyicilere, dinleyicilere yeni kayıtlar falan da gönderecek misin?
0: Evet evet. Yani onunla ilgili çalışmalarımız var. Artık biliyorsun fiziki albümler olmadığı için böyle belirli aralıklarla bittikçe kayıtlar yapıyoruz. Başka dostlarımız için de ben öyle kendim çok esirgemiyorum. Hani varsa öyle katılabileceğim sesimle ya da varlığımla destek olabileceğim herkese, o anlamda da kendimi çekmiyorum. Sesimi de çekmiyorum. O projeler var. Kendi hazırladığımız projelerimiz de var. Onları da böyle belirli aralıklarla, insanları da çok sıkmadan, bunaltmadan özlesinler diyerekten onları
1: serpiştireceğiz. Çok gizli değilse sonra mı konuşalım? Bir türkü mü dinleyelim önce?
0: Olur. Tamam.
1: Ne dinleyelim?
0: Türkü söyleyelim. O zaman yolumuz gurbete düştü. Söyleyelim.
3: Olur.
0: Olur. Tamam. Soruşturmamaktan buraya

0: gönülde ağlar garip garip hazin hazin.
1: Sürekli ağlıyoruz. Yani düşünseniz gülecek ne kadar az şeyimiz kaldı.
0: Evet.
2: Neden ya?
1: Hangi şeyi diyorsan siyasetçilere bakıp gülüyoruz, o ayrı. Onu demiyorum. Onun dışında her şey.
2: Onlar bir yüzümüzü güldürüyorlar.
1: Onlar
2: güldürüyorlar.
0: İyi ki de.
1: İyi ki başımızdalar. İyi ki onlar bizi yönetiyor. Siyasetçilerden Allah razı olsun, biz de razıyız gerçekten. Çok güldürüyorlar. Çok eğlendiriyorlar bizi. Değil mi? Çok renkli değil mi dünyalar?
0: Çok.
2: Mamak da bir şube gibi bir şey mi açmıştın sen?
1: Mamak da benim bir kültür sanat akademim var. Orada böyle hani daha çok imkanlar olmayan bir bölge ve hani o tarafıyla da daha çok bizim kültürümüzle haşır neşir olmuş ailelerin işte Anadolu'ya Ankara'nın açılan kapısı olduğu için orada böyle bir yerimiz var. Maddi kaygılardan uzak oradaki küçük kardeşlerimizin işte müzik ve sanatla buluşması için öyle bir akademi açtık.
2: Neler yapılıyor orada?
1: Orada yani enstrümanlarla ilgili kurslar var. Aynı zamanda konservatuvar için hazırlık, işte halk oyunları, semah gibi etkinlikler de var. Atölyelerimiz var. Tamamen işte oradaki hocalarımızın emeklerini karşılıklarını aldıkları. Genelde benim cebimden harcadığım bir işletme. Ama öyle. Yani zaten hedefi de oydu.
0: Evet.
1: Adı yani besleniyorum ben.
2: Çığ olarak mı geçiyor onlar?
1: Çığ Kültür Sanat Akademi. Hani ben buradan besleniyorum. Evet, hayatımı da idame ettiriyorum ama bu kültüre de ne katabilirim? Artı değer ne koyabilirim hedefiyle çıktığım için sıkıntı yok yani.
0: Kaç yıl oldu abi mikrofonla buluşman?
1: Ben daha dün gibi işte 33 sene falan.
0: Dün gibi tabii.
1: Allah'tan 5 yaşında başladım da. Yoksa yaşlı gibi durmuyorum.
2: Daha yolumuzun gençliğin var.
1: Evet evet.
2: Bu şeye nasıl ulaşabiliyorlar Mamak ve civarında yaşayan sevgili dostlarımız ve çocukları? Sosyal medya hesabından mı uzalaşıyor?
1: Çığ Kültür Sanat Akademi dediklerinde zaten artık herkes sosyal medyadan ulaştığı için. Şimdi telefon versen kimse oturup yazmaz beni.
2: Asla tabii. Tabii sosyal medya deyince Mustafa Özarslan bir sosyal medya fenomeni.
1: Gerçekten. Evet, fenomen değil mi?
0: Evet. Kesinlikle. Evet. Çok eğlenceli
1: şey
0: yolculuklar.
1: Onlara bakıyorum böyle. Hani bir şey görüyorum. Dikkatimi çekiyor. Açıyorum. İçerik üreticisi diyor. Ne ürettiğine bakıyorum. Diyor ki şimdi yemek yeme saatim. O da üretici oluyor mesela. Şimdi diyor ayran içme saat, beyaz ayran içme saatim diyor. O da içerik ürettiğini düşünüyor. Sonra kendime bakıyorum. Öyle şey yazmışlar. Müzisyen. Yani bir şey üretemeyince müzisyen yazıyorsun.
2: Haftada kaç tane şey koyuyorsun? Bayağı.
1: Hiçbir standart
2: hepsi
1: yok.
2: Hepsi küçük film tadında, evet, kısa evet. Film tadında.
1: O kadar çok. Şey ki o kadar doğaçlama ki hani mesela şimdi burada ya diyorum bununla ilgili hadi bir şey çekelim. İşte Murat içinden ne geliyor sonra söylüyor. Halil ne söylüyorsa. Sonra bunu böyle hiç böyle montajlamadan, düşünmeden, kurgulamadan o samimiyeti
0: o
1: halkın
0: geliyor
1: seviyor.
0: Ama. Evet
1: halkın
0: o bize geliyor. Yani.
2: Ekipte nasıl profesyonel oldu ama
1: şimdi
2: yani. Ben bakıyorum.
1: Herhalde öğrendik.
2: Mesela Sinan'a ben böyle gırtlana bassam kolay kolay konuşmaz varmış. Ama orada evet. Patlıyor böyle.
1: Anında demek herkesin o potansiyelini o yansıttığı bir alanmış.
2: Evet.
1: Hepsi onu bekliyormuş sanat dışında öyle icra edecekleri. O kendiliğinden öyle 420 bin tane arkadaşla haşır neşiriz. Çok keyifler böyle. Evet. Önemsiyorlar. Orada halkım diyorsun onu önemsiyorlar. Günaydın diyorsun işte bakale diyorsun onu bakale, önemsiyorlar.
0: Evet. Ya, evet, bakale, halk.
1: Seviyorlar. Hani ben de çok aslında doğal söylediğim şeyler ama onların nezdinde öyle bir keyif
0: ama bence
1: var.
0: Doğal olmanız onu alıyor.
1: Evet yani öyle bir iletişim kanalı da oldu evet. Evet. Ve samimiler hani iyi önerilerde bulunuyorlar, destek oluyorlar, sahipleniyorlar. O tarafıyla çok güzel bir de karşılık buluyor. Çünkü biz hep iyi şey yapmak adına. Yani öyle bir popüler kaygı ya da ticaret ya da oradan bir şey yazıyorlar.
2: Ama reklam işbirliği için yani.
1: Falan. Tabii ekibin hepsi meşhur. Yani birebir isimleriyle biliyorlar falan. Belki öyle kısa bir film tadında bir şey yapabiliriz aslında.
2: Bir şey yapmak neden lazım.
1: Yolda evet. Yolculuklar
2: yani
1: esnada.
2: Festivallere gönderecek düzeyde bir şey yapılabilir.
1: Kesinlikle ya da hani sen de iyi bilirsin müzisyenlerin başına gelen çok böyle güzel şeyler çok. Vardır ya. Hani komiktir, böyle esprilidir bazen.
0: Çok şey çıkar sizden.
1: Tabii kaza yaptık mesela ben kısacık böyle indi. Vay Kıvırcık Ali abi dedi sana mı çarptık ya dedi. Yani Kıvırcık Ali abi sana mı çarptık dedi adam yani. Hani benzerliğimiz ne var? Onun adında kıvırcık var benim de saçım o kadar. Yani nasıl benzettin? Nasıl? Ya bu o kadar çok ki bunlar. Sen daha iyi biliyorsun.
2: Ama sen seviyormuş demek ki yani o kadar.
1: Çok yani hani bir tanıdığı birisi meşhur biri var. Ben de denk gelince salladı işte.
2: Hepiniz kıvırcıksınız.
1: Hepiniz kıvırcıksınız. Ali'siniz yani ne olacak bu falan. Çok güzel şeylerimiz var. Ama dediğin gibi bu yapılabilir.
0: Ama
1: aslında.
0: Benzetme de iyiymiş. Başka türlü de olabilirdi ki şükür diyelim yani.
1: Tabii.
2: Bir yol hikayesi mutlaka yapmalıyız.
1: Mutlaka yapmalıyız.
2: Hikayeler evet, çok ilgi çeker. Yol. O zaman belki benden de yardım istersin.
1: İstemez miyiz abi? Ben olay buraya geleceğini anlamıştım. Yani projeyi sunup nasıl dahil olurum ben
0: yapımcı ve yönetmen olunca yapımcı böyle oluyor işte.
1: Yani var, ihtiyacımız var tabii.
2: Aynen öyle. Peki bu her şey keyifli gitmiyor. Yollarda böyle en böyle sıkıntılı seyahatlerden falan bir örnek var mı? Başınıza uçtuk gelmeyen abi. Kalmadı.
1: Üç kere uçtuk işte. Birinde bir takla attık. Birinde iki takla attık. En şeyde Tunceli'ye giderken festivale dört takla attık. Şeye uçtuk, Çarampali. Aracımız sağlamdı. Araba pert olduğuna rağmen biz içinden sağlam çıktık ama içinden artık o ne hikayeler yaşadık. Geçmiş yani bunlar kaza tarafları. Evet. Bir de gelmiş başımıza gelenler oldu. Hani kazalara şahit olmak, onlara yardım etmek, onun dışında yanlış yollara gitmek. Çok çok çok şeyler yaşadık yani.
0: En temizi yanlış yani, yola evet. girmek de tabii.
1: Ama kazalar en enteresan olanı, sonradan çok güleceğin malzeme çıkıyor. Onu da yaşamıyorsun ama.
2: Evet, evet.
1: Şey olmuştu mesela, kaza sonrası yatırdılar, röntgen çekiyorlar. Bir abla geldi, güvenlik görevlisi. Ben röntgen masasındayım, üst baş kan falan. Mustafa Bey dedi, bir ay doğru söylemezseniz bu filmi çektirmem dedi. Sanki kısa film çekiyoruz yani. Ya düşünsenize ya, o başka kafasında.
0: İyi bir cesaretmiş yani.
1: Yok, hayır o anda sizin hasta falan diyor. Hani eline geçirmiş artık, oradan ne fayda olur.
2: Geç onun adına işte gitar gibi. O da sen onun için bir gitarsın yani.
1: Hayır, tabii.
0: Bir de şey var, onun için çok doğal. Biz paniklerken onun için artık onun bir mesleği ve o hale gelmiş artık.
1: Yakaladığı yerde tabii sanatçıdan yok. Faydalanmalı. Yani sen röntgen mi çekiyorsun? Bir yeri kırık
2: peki sonuçta.
1: Söyledim. Yok söyledim. Yani baktım ki o film çekilmeyecek. Dedim bari en azından film, elimizde bir film olsun. Vallahi söyledim. Şey yapamıyorsunuz ya, ben şey diye düşünüyorum. Herhalde şu anda sınanıyorum. Devam et. Yanlış yapma. Ha, tepki vermek mesela yani gereksiz.
2: Tabii.
1: Şu an, yani onu zaten hani düşünse ya da onu algılasa o öyle gelmez size. Tabii. Ben niye onu uğraşıp da anlatayım ki? Türkü söylerim yani. Daha kısa sürüyor.
2: Eskiden CD verilirdi filan hemen.
1: Evet. Tabii öyle bir korsan CD imzaladım korsancıya. Abi hakkını helal et dedi. Çok dedi. Ekmeğini yedik dedi. Bir verdi, bir de bununla dedi sevgilime imzalar mısın? İmzalayın dedi.
0: İyice sahip mi?
1: Maltepe pazarı vardı abi, bilirsin.
0: Evet. Evet,
1: korsancıya diyor. Öyle. İmzaladım.
0: Helal olsun ya.
2: Tabii.
1: Öyle hadi. Keyifli hale getirmek lazım.
0: Tabii ki.
2: Biz yedik içtik. Sazlar şey oldu, ne derler? Aşık Veysel demiş ya. Biz yedik içtik demiş. Saz acından öldü demiş.
1: Evet. O zaman biz Güz mü geldi okumayalım mı?
0: Ay evet.
1: O zaman biz bu türkünün arasından sizden şiir istesek.
0: Seve seve.
1: Tam doğum günü olan bir arkadaşımız var. Ona armağan edeceğiz.
0: Tamam peki. Evet, ama şimdi...

her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine dek kederini işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden, maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir gün düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış, böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıç olmak değil midir? Yaşama sevinci adına bir tutamadığım kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta cilciğim, günlerdir göz bebeklerimden. Sahi yaşamın anlamı, geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine bakıyorum Şükrü Erbaş.

0: teşekkür ediyoruz.
1: Biz de sefesinize sağlıkla sağlık. Sağlık.
2: Çok güzel. Şükrabi çok severiz.
1: Evet.
2: Ömür Hanım. Peki. Doğum günü olan arkadaşımızdan bahsetmeyeceğim
3: abi. yayın tarihi ters olduğu için. Bahsedemeyeceğim.
1: Tamam, olsun da kabul.
3: Sürpriz olsun. Bakalım kimin.
2: Üstüne alınsın.
1: Tamam, olur. Üzerime alınır.
3: Şeki Aşık Veysel Kültür Derneği.
2: Evet.
3: Ondan bahsedelim.
2: İki dönemdir oranın başkanıyım. Yani yöre insanıyız zaten. biraz da böyle hani hem sahip çıkmak adına hem de yöremizin bir değeri. Biraz da o dönem, o bölgede biraz daha tanınan kişi olarak dernek üyesi olup sonrasında yönetimle ilgili yapabileceğim şeyler var diye düşündüm ve ekip arkadaşlarım da çok sağlam, hep sanatçıydı. Sonra bir yola çıktık. Biz maalesef dernek o süreçte niteliğini fazlaca kaybetmişti. Biz omuzladıktan sonra güzel şeyler yaptık. Kültür Bakanlığı'yla birlikte Aşık Veysel ve Emlak Aşıkları, Emlak bölgesini bilirsin, çok fazla orzan yetiştiren bir bölgedir. Oraya festival, dört defa festival yaptık. Bir köyde, bir de Şarkışla merkezde olmak üzere. Yani her etkinlikte 20'ye yakın sanatçı, söyleşi, panel, sergiler falan derken böyle bir süreçte sesimizi biraz daha fazla duyurduk. Arkasından bir yer edindik. Dört katlı bir yer edindik. Orayı kız öğrenci yurduna çevirdik. Pozitif ayrımcılık yaparak. Dernek adına etkinlikler düzenledik.
3: Edindik derken satın mı alındınız?
2: Yok. Kiraladık. Başka bir kurumdan kiraladık. Sonrasında o süreçte deprem yaşadık. Depremde de hemen hızlıca karar alıp orayı depremzedelere tahsis ettik. Yaklaşık 6 ay boyunca 500 tane depremzede aileye baktık. 500. Ama tabii dünyanın her, Amerika, Avustralya dahil çok dostlarımız katkıda bulundu. Avrupa'dan da aynı şekilde 500 tane depremzedeye baktık. Ondan sonra tekrar kız öğrenci yurduna döndük. Kızlara burs bulduk. Onların yiyecek içeceklerini sağladık. Sonra gittik Anadolu'da 7 tane müzik sınıfı oluşturduk. Enstrümanlar aldık köy okullarına. Yaklaşık 100 tane çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Arkasından durmadık. 4 tane tekerlekli sandalye edindik. 2 tane deprem için konteyner temin ettik. O sıra işte pandemiden kaynaklı biliyorsun müzisyenler çok mağdur olmuştu. Biz bir kampanya yaptık bir televizyon kanalıyla. 3 milyon para topladık. Bunu da Edirne'den Kars'a tüm sokak müzisyenleri ağırlıklı olmak üzere 2150 tane müzisyen arkadaşımıza ulaştık. Onlara o dönem için 1500 lira ödenek çıkarttık. Bir ay onlarla çalıştık grupçıdaki arkadaşlarla. Tabii bu devlet kontrolünde ve dernekler masasında. Onlar yaptık. Arkasından Avrupa Birliği projesine dahil olduk. Çocuklar üzerinden Veyselce Çocuklar, Çocukça Veysel projemizi yaptık. Sonra Birleşmiş Milletler projemiz derken böyle dernek aldı başını gidiyor.
3: Yurt yüksek öğrenim yurdu mu?
2: Şey yapıyor yani, orada bir şey ayırt etmiyoruz yani, hani yurtta kalabilecek
3: lisede olabiliyor.
2: Evet, o düzeyde olan ama öğrenci kızlarımız da şu anda 40 tane yine kızımız var, bir kurumla işbirliği halinde devam ediyoruz.
3: Bölge ayrımı falan var mı, Sivaslı olması gibi?
2: Hayır, hiçbir şekilde. Tamam. Aşık Veysel dünyaya hitap eden birisi, dolayısıyla öyle bir sınırlamamız, kıstaslarımız yok. Ve hali kendi çapımızda burslar veriyoruz. Aşık Veysel adına etkinlikler düzenliyoruz. Daha da ileriye nasıl taşırız derdindeyiz. Yani o Aşık Veysel'in çünkü iki tane vasiyeti var. Birisi diyor mezar istemem mermer taş. Hı-hı. İkincisi de uşakları okutun diyor. Uşaklar bizim öyle. Tabii. Kızları okutuyoruz. Okutmaya çalışıyoruz. Ama tabii kendi başımıza değil. Çok büyük destekler alıyoruz. Mesela tek dernek üyelerinden aidat almayan tek derneğiz.
3: Ya bu aidat konusu gerçekten derneklerin baş belası. Alamıyorlar. Yani insanlar da üye ama vermiyorlar ya. Bu ne olacak?
2: Yani oralarda zaten bir sınır var. Atıyorum bugünün parasıyla bir yıllık 600 lira ödeyeceksiniz. Düşünsenize. Onu ödemiyorlar mesela.
1: Yani hiçbir şey.
2: 600 lira yani, evet. Artık ne lahmacun ayran mı oluyor?
1: Aynen öyle, lahmacun ayran.
3: 10 lira olan da var.
2: Mesela var hala.
3: İşte, Gazeteciler Cemiyeti 10 lira istiyor. Ama şey, geneydi ÇG'de galiba bizim. Bu 200 lira yapmış aylık.
2: Oo.
3: Onların herhalde bir daha fazla canı yapmış. İşte artık ikisini toplayıp ikiye bölüp ödeyeceğiz. Evet.
2: Her halükarda kimse ödemiyor. Evet, derneklerin bu anlamda böyle bir sıkıntısı var ama biz hani
1: ama birlik olmak için o derneklerin olması gerekiyor. Dayanışmanın olabilmesi için. Bireysel sen bana bunu yap dediğinde yapabilecek güç de değilim tabii.
2: Yani şu anlattığım nasıl şeylerin yapsın? Hani belki unuttuklarım bile vardır. Bunu ben bireysel yapma şansım yok ki. Yani yöneticilerimiz, dernek üyelerimiz, katkıda bulunan bağışçılarımız.
1: Maddiyatın yanında dayanışma ya da örgütlenebilmek için de muhakkak tabii, birilerinin olması
2: kimsenin gerekiyor. Tek başına yapabileceği mümkün bir şey değil.
3: El ele
2: yani. Yan yana omuz omuza
3: durmak. Dernekler aslında bu işe hizmet etmesi lazım. Olan birlikte bu. Yapmanın özeti.
1: Derneğin evet amacı
3: ama
1: o.
3: İyi ayağa kaldırmışsın gerçekten.
2: Evet İmece'nin yani koşullarımız da çok iyi. Hala da bunu arttırarak devam ettiriyoruz.
1: Mustafa, burada seviliyor olmak ve önderlik yapıyor olmak çok önemli bir şey. Yoksa yani arkanıza baktığınızda evet. Kimseyi bulamazsınız.
2: Kesinlikle.
1: Halktan koptuğunuz anda hiç kimse olacağını
2: tabii yani halkın türküsünü söyleyip de uzak olmak bilmiyorum. Zaten bizim de öyle bir popüler şeyimiz hiç olmadı ama samimiyeti seviyorlar. Güvenilir olmak aslında burada. Çünkü daha önce insanlar bu konularda çok mağdur olmuşlar.
1: Bizden kelimesi var ya bizden çok.
2: Evet evet.
3: Tabii. İşte Kıvırcık Ali demiş ya sana mı çarptık demiş Kıvırcık Ali.
2: Sana mı çarptık Kıvırcık Ali abi dedi ya.
3: Harmanda iz olmayanın işte tarlada iz olmayanın harmanda evet. İz olmuyor.
2: Ben en çok bunu yaşadım mesela. Çok benzeşmem ama Bir Adana'da bir çocuk geldi. Abi siz dedi Volkan Konak abi değil misiniz? Evet dedim. Evet ama ben hiç kimseye hayır demiyorum. Kime benzetiyorlarsa o dedim.
3: İkinci hayatıma geldi.
2: Bir şeye gelmedi işte Murat Övüç'e gelmedi olay.
1: Gelmesin. Oraya girdiyse problem.
0: Hayır hiçbir problem olamaz. Aslında ben onu tutak edebilirim. Yalnız şekil olarak benzemiyoruz.
1: Estetikle halleder.
3: Zekai abi çok kızardı ya. Gelip işte hep Selahattin Alfa'ya benzetirlerdi onu eskiden Zekai'ye.
2: Ama benziyor abi. Düşünsene Kıvırcık Ali ile benim nasıl bir benzerim.
3: O çok kızardı o zaman. İşte ne bileyim işte gönül meselesi bu yani. Ya.
2: İsmi getiremiyor ya orada. Şey dedi ya siz dedi Hakan Aysel değil misiniz dedi güvenlik görevlisi. Evet dedim.
3: Ha, evet.
2: Evet dedim mesela.
3: O biraz gideri var onun.
2: Biraz işte evet ise. Mesela şeye çok benzetirlerdi Kemal Alaçayır. Hakikaten çok benziyoruz. Evet. Ona çok benziyorduk evet. Yani. O kabul edilebilir ama onun dışında.
3: Artık bir genelge yayınla sen. Benzetilebilecek.
2: Geç de abi.
3: Şunlara benzetilebilirim.
2: Özellikle şunlara benzetin diye. Tamam yazacağım.
3: Efendim 5 dakikamız kaldı. bir türkü dinleyerek mi gidelim?
2: Olur tabii lütfen.
3: Yani potpourri mi diyordun zaten?
2: Şey yapalım böyle ağır halaylardan. Hem çünkü davul zurnamız mevcut evet. Olmayınca böyle ağır ağır halay okuyalım.
3: O zaman biz teşekkür edelim ve helalleşelim değil mi?
1: Evet biz de helalleşelim.
3: Buyurun.
1: Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bizi mutlu ettiniz.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Keyifli vakit geçirdik.
2: Geldik yüksek bir yerden havamızı da aldık. Havalı bir radyoda sizinle aynı havayı solumaktan çok mutlu olduk.
3: Kesinlikle.
2: Az çağ sayısınlar dinleyenler. Sağ haklarını helal etsinler.
1: Evet, haftaya görüşmek ümidiyle.
3: Taş, Halil Kiper, Murat Metin ve tabii Mustafa Özarslan.
2: Mustafa Özarslan.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.

0: saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılarak iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Türk özel sektörünün dış dünyayla kurduğu ekonomik köprülerde kritik bir rol oynadığına dikkati çekti. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye'nin 23 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis ve 16.660 lira para cezası olduğu belirlenen hükümlü, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla cezaevine teslim edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asya Pasifik ziyaret turunun 4. ve son durağı olan Bangladeş'te Başbakan Tarık Rahman ve Dışişleri Bakanı Kalilur Rahman'la görüştüklerini belirtti. Fidan, Bangladeş temaslarına ilişkin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin 7 Haziran Pazar günü itibariyle başlayacağını bildirdi. İlan detaylarına resmi gazeteden ve bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında E-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapabilecekler. Ve spor. Amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Miami'de Venezuela ile karşılaşacak. Florida'daki Inter Miami FC stadında oynanacak maç Türkiye saatiyle 1'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.

0: biliyor muydunuz?
1: Yüzümüz nasıl oluyor da biz utanınca kendini ele verip kızarıyor? Hepimiz zaman zaman yaşamışızdır. Söylenmemesi gereken bir şeyle karşılaştığımızda, hiç olmadık bir hata yaptığımızda ya da birinden hoşlandığımızda vücudumuz bizi ele vererek hemen tepkisini gösterir ve yüzümüz kızarır. Çoğu zaman durumu toparlamak için yüzümüzü saklamaya çalışırız ya da ortamdan hemen uzaklaşırız. Peki nasıl oluyor da yüzümüz kızarıyor? Bundan kurtulmak mümkün mü? Aslında yüz kızarması sadece utanmayla alakalı değildir. Şaşırdığımızda, kızdığımızda, heyecanlandığımızda, korktuğumuzda ya da kendimize stres altında hissettiğimiz durumlarda da yüzümüz yaşımıza ve tecrübe oranımıza göre kızarabilir. Hatta bazı insanların geçmişlerinde onlarda utanma duygusu yaratan bir olayı anımsadıklarında bile kızarabildikleri kolayca görülebilir. Yüz kızarması, belirli zihinsel süreçlerin üst üste gelerek utanma güdüsü oluşturması ve sonuçta da fonksiyon yetersizliğine sebep olması nedeniyle ortaya çıkan bir durum aslında. Zihnimiz karıştığında sempatik sinir sistemimiz devreye girer ve çevresel kılcal damarlarımız vazodilatör maddelerin de etkisiyle genişlemeye başlar. Bunun sonucu olarak kan akışımız hızlanır ve yüzümüzle boynumuzun çevresine daha fazla kan pompalanır. Bütün bu tepkileri göstermemize neden olansa hipotalamustur. Utanma durumunda vücut genelinde de bir sıcaklık artışı görüldüğü için kan en çabuk soğuyabileceği noktalara doğru pompalanır. Bu noktalarda tabii ki eller, ayaklar ve yüzümüzdür. Sonuç olarak vücut dengemizde değişim yaratan bir olay yaşadığımızda yüz kızarmasından kurtulmamıza ne yazık ki imkan yok. Dolayısıyla böyle durumlarda en eski ve etkili çözümü kullanmaya devam edebiliriz. Yüzünüzü saklayın ve bir an önce ortamdan uzaklaşın.
0: Biliyor muydunuz?
1: Elektrikler kesildiği halde telefonlar nasıl çalışır? Telefon evimizdeki en basit cihazdır. O kadar basittir ki ana yapısı 100 yıldır değişmemiştir. Evinizin bir ucuna bir aparat, diğer ucuna bir başka aparat koyup bunları birbirlerine araya 9 voltluk bir pil ve bir rezistör koyarak bağlarsanız kendi interkom yani dahili haberleşme sisteminizi yaratmış olursunuz. Bu telefonlarla kendi aralarında rahatça görüşme yapılabilir. Telefonlarımızı duvardaki duylara ve oradan da santrallere bağlayan genellikle biri kırmızı, diğeri yeşil iki kablo vardır. Yeşil kablo konuşmak için ortak hat olup kırmızı kablo vasıtasıyla santralden telefonumuza 6 ile 12 volt arası 30 miliamper seviyesinde bir akım gelir. Telefonun çalışabilmesi için gerekli olan 6 ila 12 volt akım telefon santralinden gelen bakır telle sağlanır. Bu nedenle evinizde cereyan kesilse bile telefona gerekli akım santralden sağlandığı için çalışmaya devam edecektir. Peki telefon santralinin cereyanı kesilirse ne olur? Bu duruma karşı santrallerde çok büyük bir

0: dünyamızda her 33 yılda bir Ramazan ayının yılın aynı gününe ve aynı tarihine denk geldiğini biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

sınavlarıyla ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Türkiye'nin en havalı radyosundasınız. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese güzel, keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Mikrofonda ben Fatma Vural, sevgili hocamız Aziz Soydan Develioğlu ile birlikte Sınava Doğru programıyla huzurlarınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sınava doğru merak edilen sorularımızla, konularımızla sizlerle birlikteyiz. Geçen haftalarda sınava hazırlık sürecinde alabileceğimiz psikolojik desteklerden bahsetmiştik. Bunun içine yapay zekayı da koymuştuk. Ebeveynlerimizin desteğinden bahsetmiştik. Yine bu konuda kapsamlı bir sohbet gerçekleştireceğiz sevgili Aziz Soydan hocamızla. Yayınımıza hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Fatma Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz?
0: Teşekkür ederiz hocam, bizler deyiz.
1: Allah iyilik versin.
0: Hızlı bir giriş yaptım çünkü sınav artık yaklaşıyor. Geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı da YKS'ye girecek adaylarla ilgili sayıları da açıkladı, verdi bizlere. Artık yavaş yavaş olayın ciddiyeti kendini gösterdi diye düşünüyorum. Bir aydan az bir süre kaldı çünkü. Neler söylersiniz? Nasıl yardımcı olabiliriz öğrenci arkadaşlarımıza?
1: Tabii şimdi artık sınavlar haftası, sınavlar ayı geldi. Yaza sınavlarla başlıyoruz aslında. Evet. Öncelikle tabii havaların ısınması derken de zaten yağmurlu bir süreçten geçtik. Evet. Rüzgarlı, yağmurlu bir süreçten geçtik. Tabii ki havaların ısınmasıyla beraber tamam sınav yaklaşıyor ama bu sefer doğanın, havanın bize de bir etkisi var. Gevşetiyor açıkçası. Dışarı bizi çağırıyor. Ama sınav var. İnsan da bir dinlenmek istiyor. Bu zamanları işte gezerek, tozarak geçirmek istiyor ama bir yandan da önünde bir yıl boyunca emek verdiği bir sınavı var. Dolayısıyla ben hemen şunu belirteyim. Tabii ki iki lemde kalan bu arkadaşlarımıza herkesin verebileceği tavsiyeyi vereceğim ama onu açacağım biraz daha. Tabii biraz daha dayanın diyecek herkes. Bu havalar devam edecek diyecek. Ama tabii gel gör ki onu hormonlarına, bedenine anlat bakalım. Dolayısıyla burada ben şöyle bir, onlar öyle bir ikilemde kalıyorlar ya adaylarımız. Evet. Ben de başka bir ikilemde bırakayım onları. İki ikilemin şeyini yapsınlar, mücadelesini versinler. Hangisi kazançlı çıkarıyorsa kendisini, ona göre davransınlar. Şimdi ben hemen şunu söyleyeyim. Bugüne kadar bir emek vermiş. Bugüne kadar uğraşmış. Çokça ders görmüş ya da çalışmış. Soru çözmüş. Tekrar yapmış. Deneme sınavı çözmüş. Hala da devam ediyor tabii ki ama buraya kadar getirmiş. Bu kadar şimdiye kadar yorulduğun, uykusuz gecelerin, o sırada masada oturduğun, sırtının belinin ağrıdığı zamanlar. Bunun dışında o sırada arkadaşların belki konuda bir sorumluluk sahibi olmayan veya az hazırlanmayı düşünmeyen arkadaşlarını düşün. Onlar geziyor, tozuyor, rahatlar, geç kalkıyorlar, geç yatıyorlar ama sen öyle değilsin. Bu kadar uğraş vermişsin. Çünkü bir beklentim var. Bir sorumluluğum var. Ve geleceğin için bugüne kadar verdiğin bu bütün çaba şu son bir aydan az kalmış süre içerisinde boşa gitmesini ister misin? Ya da şöyle bakalım. Para da harcadın, emek de harcadın, zaman da harcadın. Bunlar hepsi boşa mı gitsin? Peki o zaman şöyle diyelim. Hayaline çok az kalmış. Hedefine çok yaklaşmışsın. Çünkü çalışmışsın, emek vermişsin. O boşa mı gitsin? Ya da şöyle diyelim, bu kadar acı konuşmayalım. Yine gerek var. Bundan sonraki şu havaların ısınmasıyla beraber tatil planları yapsak, gezsek, tozsak. Biraz geç yatsak ama geç kalksak, erken kalkmasak, kitapları bir köşeye atsak, ne gerek var desek. Bize

0: ne getirecek? Ne kadar bir güzellik getirecek? Acaba bundan sonraki süreçte, sınava kadar olan süreçte bunları yapmazsak ne kadar bir şey kazanırız? Ne kadar zevk alırız? Hı hı. Ya da yapmazsak ne kadar şey kaybederiz? Bu ikilem bence bu gevşeme, sınava az kalmışken umutsuzlanma ya da bu artık bu saatten sonra olmazın yanında bıktım, usandım, hı hı, yeter artıkları, hı hı, bir tarafa koyduğum zaman benden ne götürür, bana ne getirir? Ben öğrencilerime bunu çok sık konuşurum. Hı. Bana Kayserilisin hocam. Geliri gideri çok iyi hesaplıyorsun falan derler. İnsan hayatında da bunları hesaplayacak.
1: Doğru.
0: Benden ne götürür, bana ne getirir? Bu hesabı hep zaman, her zaman yapmalıyız, evet, ki. Mesela bir arkadaş edineceğiz, bir dost edineceğiz. Bana ne getirir, benden ne götürür? Şu, doğru, değildir. Orada aslındaki amaç menfaat değil ki, aslında bir menfaat gözetmek değil ki. Ben de ona bir şey katacağım. Zaten, tabii, o amaçla dostluğa başlıyorum. Paylaşacağız. Tabii. Acımızı paylaşacağız, mutluluğumuzu paylaşacağız. Onunla üzüleceğiz, onunla sevineceğiz.
1: Hocam bütün dostluk, ikili ilişkilerde böyle, tabii, sadece dostluk için de,
0: tabii,
1: değil.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii,
1: evlenirken
0: tabii
1: de böyle,
0: aynen,
1: hayatınızı
0: tabii
1: birini
0: ki,
1: alırken
0: tabii
1: de
0: ki,
1: böyle.
0: Tabii ki. Yani burada şunu söyleyeyim. Bir insan attığı adımın hesabını yapmalı diyoruz ya. Aslında, evet, o hesabın içerisinde bana ne getirir, benden ne götürür. Şimdi bazıları diyor ki ya bu hesap doğru mu? Ya bana ne getirir dediğim şey huzur getiriyor mu bana?
1: Hı hı.
0: Başarı getiriyor mu bana? Ya da benden ne götürüyor? Sağlığımı götürüyor, hı hı, mu? Ya da benden para götürüyor mu? Bunlar hepsi bizim hayatımızın içerisindeki önemli bileşenler.
1: Evet.
0: Sağlık da önemli, kazanç da önemli,
1: tabii ki,
0: huzur önemli, mutluluk önemli, sevgi saygı önemli. Ben durmadan saydığım, beni durmadan saymayan bir arkadaşla yol yürümek, ticaret yapmak doğru mu?
1: Değil.
0: Çünkü ben vereceğim, benden gidecek ama karşılığını doldurması gerekiyor. Ben ona gönlümden ne kopardıysam onun yerine onu da onu koyması lazım. Hepsini, tamam, koysun demiyorum. Benim verdiğim kadar da koysun demiyorum. Elbette tam ticaret mantığıyla bakmış olsam kar zarar hesabıyla derim ki verdiğinden fazlasını almam lazım. Onu, hı-hı, demiyorum ki ben. En azından ben bileyim ki veriyorsam alayım.
1: Hı-hı.
0: Denge denk gelmesine gerek yok. Peki bu süreçte benim attığım adımlar, yaptığım çalışmalar, çözdüğüm sorular benden ne götürecek? Bakalım ne götürecek mesela? Terazinin bir kefesine koyalım.
1: Hı hı.
0: Benden götüreceği şey biraz daha az uyuyacağım. Ama ölmem.
1: Hı hı.
0: Çünkü uykunun yerini, tamirini yapıyorsun.
1: Evet.
0: Mesela iki gün az uyu, üçüncü gün güzelce uyuduğun zaman, iki gün az uyuduğun aklına gelmez, hı hı, ki. Beden de alışır, kafa da alışır, beyin de alışır. Yerine getirirsin. Zaten Rabbim çok güzel yaratmış. Yani biz zaten kendimizi yenileyebiliyoruz.
1: Evet.
0: En yaşlımızda bile bu yenilenme var sonuçta. Demek ki telafisi olabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Fedakarlıktan bahsediyoruz.
1: Hı hı.
0: Yani ben az uyursam benden ne götürür? Ben telafi edebiliyorum. Peki şimdi tabii orada aklıma bir şey geliyor. Aslında bir sohbeti kendi kendime yapmış gibiyim. Bir, hı hı, adayla karşı karşıyayım diyeyim. Hocam
2: sayın
0: ama
2: dinleyiciler,
0: bu sefer
2: Ulaştırma
0: telafisi
2: ve
0: olansa bu
2: Bakanı Abdülkadir Uraloğlu,
0: şimdi birisi
2: Halkalı
0: iki günlük
2: Kapıkule
0: uygudan
2: yolu hattı kapsamında Kırklareli'nin büyük karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu.
0: Yani sonuçta benden
2: Halkalı Kapıkule Demiryolu hattının
0: yerini koyabileceksem, yerine koyabileceksem, hemen koyabileceksem
2: ve
0: o bir yer ya bu fedakarlığı. Bir boyunca ancak koyabileceksem. Yaş ilerliyor. Dolayısıyla
2: önemli halkası
0: ben önceki haftalarda telafisi olan bir sınav
2: hattın
0: için sağlığınızı, huzurunuzu
2: Halkalı
0: bozmayın.
2: Arasındaki
0: bir
2: yolcu
0: kader
2: seyahat
0: var.
2: Süresi 4 saatten 1,5 saate.
0: Sonuçta
2: yük taşıma süresi ise
0: var.
2: 8,5
0: şey
2: saatten
0: 3,5
2: saate düşecek
0: telafi kavramı
2: bulundu.
0: Vardı.
2: Hı-hı.
0: Ama benim orada bahsettiğim durum ciddi mi? Ya da oradaki
2: İçişleri
0: kaos
2: Bakanlığı,
0: çok daha büyük bir
2: 39
0: kaos.
2: İlde
0: DH
2: terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel
0: var,
2: dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi.
0: Dolayısıyla uygunun tahribatını kapatabiliriz. Yılla karıştırmayalım.
2: Sanayi ve
0: devam
2: Teknoloji
0: edelim.
2: Bakanı
0: benden
2: Mehmet Fatih Kacır.
0: İki tane deneme seti alacağım. İki deneme seti.
1: Hı hı.
0: İki deneme setine 500 lira para vereceğim.
1: Hı hı.
0: Tamam mı? Şimdi 500 lirayı nereye veriyoruz, nereye vermiyoruz gibi böyle bir şey yapmayacağım. Yani para paradır, değerlidir. Hı hı. Kazanmak da kolay değildir. Ama velakin ben kaz gelecek yerden tavuğun esirgenmemesi gerektiğini, hı hı, yine bir Kayserili, yine bir, hı hı, yıllarca tecrübe etmiş biri olarak söyleyebilirim.
1: Hı hı.
0: İki tane deneme
2: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,
0: onların da hakkını
2: sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
0: lira,
2: KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım
0: güzel
2: kapasitesi
0: maaş olarak dönecek.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla misli mislini kazanacaksın.
1: Hı hı.
0: Bunlar önemli şeyler, değerli şeyler. Dolayısıyla kaybedeceğim şey bu sürede biraz da para olacakmış demek ki.
2: Yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını
0: eğer
2: duyurdu.
0: Eğer çalışırsam, soru çözersem
2: Bakan Kacır,
0: uykum azalacak.
2: KOSGEB
0: yani
2: kapasite geliştirme destek programında
0: tamam, o da
2: destek
0: güzel. Arkadaşlarımı biraz daha az göreceğim. Onlar beni durmadan çağırıyor. Yeter artık yıl boyu çalıştım diye.
2: Programın 2026 yılı 2. kötüsü dönem başvurularının başladığını bildirdi.
0: Sınıflandırmayacağım ama seni yine çağıracaktır, seviyordur, zaman geçirmek istiyordur. Programın 2026
2: yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek.
0: Birlikte olalım diyen arkadaşlar da vardır. Belki onlarla görüşemeyeceksin.
2: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerini 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.
0: Tamam mı? Görüntülü ararsın en kötü. Yani sonuçta görüşebiliyorsun.
2: İsrail
0: dolayısıyla
2: ordusu
0: bunun dışında
2: 17 Nisan'da
0: yürürlüğe giren
2: ve 17 Mayıs itibariyle
0: bir insan pijamalarını çekip oturmak diye bir tabir vardır.
2: 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı
0: 3593, yarılı sayısı 11.990'a çıktı. Tabii ki. Sonuçta giydiğimiz
2: spor,
0: hot pantolonları
2: Beşiktaş,
0: yani bir, hatta
2: teknik
0: şey
2: direktör
0: yani
2: Vincenzo İtalyano'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
0: Bugün yüzüm duru kalsın, rahat olayım, silmekle uğraşmayın, temizlemekle
2: Türkiye
0: uğraşmayın.
2: Türkiye Sigorta Basketbol
0: işte,
2: Süper Ligi Playoff yarı final
0: yani
2: serisi 4. maçında Anadolu Efes 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Rakoyu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor.
0: Bir evin
2: haberleri
0: vardır.
2: Sunduk.
0: Yani evinin rahatlığı vardır.
1: Evet,
0: ultra her şey dahil otellere gidiyorsun. Gidiyoruz. Oraya varıyorsun. Yani
1: bir şey eksik oluyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii tabii. Mesela her şey elinin altında ve her şey sana geliyor. Bak bunu ben hanımlarımız, kadınlarımız için de söylüyorum. Tamam mı? Yani orada diyor ki her şey ayağıma geliyor. Evde ben hazırlıyorum diyor. Ama bir süre sonra diyor ki ya evim gibisi de yok diyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi sen evinde kalamıyorsun. Kütüphaneye gidiyorsun, dershaneye gidiyorsun, deneme sınavı kulübüne gidiyorsun, zaman kaybediyorsun. Artı yollarda geçiyor. Otobüsler de hani sonuçta herkesin arabası yok. Hele adaylarımız, öğrencilerimizin tıkır tıkır hepsinin altında arabası, motosikleti falan yok. Ne oluyor? Otobüsler. Şimdi kalabalık şehirlerde de olsan ya da tenha şehirlerde de olsan bir otobüs şeyini çekiyorsun yani. Durakta bekle. Bin git. Bunlara baktığın zaman bunlar da aslında birer rahatsızlık kaybı. Yani daha sonra rahatımdan ödün vermiş oluyorum evde durmak yerine. Ya bunların hepsini torla topla ben daha artırırım bunları.
1: Evet,
0: yani orayı biraz daha böyle kötü kılarım aslında. Fakat ben bunların terazinin hepsinin kefesine koyduğum zaman teraziyi hoplatacak gibi duruyor değil mi? Öbür tarafa evet. Devirecek gibi duruyor. Ama o tarafa bir tane bir şey koyacağım. Bir tane bir cümle koyacağım. Düşünsene ile başlayayım.
1: Geliyor.
0: Tamam düşünsene. Küçüklüğünden beri sorulan ne olmak istiyorsun sorusunun cevabını buldun. Buluyorsun. Ve hayalindeki, hedefindeki, ukdelerindeki, ikinci baharındaki, ömrün boyunca en çok istediğin, hayalin olan, onunla yattığın, onunla kalktığın hedefine ulaşacaksın, varacaksın, hayallerin gerçekleşecek. Kendini kendine ispat edeceksin, ailene ispat edeceksin, ben buyum diyeceksin. Bununla bitiyor mu? Bitmiyor, kabul ediyorum. Üniversite okuduğunda bitiyor mu? Herkes hemen üniversitede bitirdiği bölümle ilgili işe mi başlıyor? Başlamıyor, kabul edemem, bir basamak lazım.
1: Tabii.
0: Kimse 6. basamağa pat diye çıkamaz, birkaç basamak çıkman lazım çifter çifter çıksan bile. 6 basamaklık bacağımız yok ki, zıplasan da varamazsın. Dolayısıyla demek ki önce aradaki basamaklardan birkaçını çıkmamız gerekiyor. Üniversitede bunlardan bir tanesi. Ben yüksek lisans yapacağım. Bitirdim mi lisansını da yüksek lisans yapacağım. Bir önce ne diyor? Yüksek lisans. Lisansın üstü demektir.
1: Evet.
0: Nasıl yapacaksın? Ben doktora yapacağım. Ortada hiçbir şey yok. Ya bir önce bir lisans bitir, bir yüksek lisans bitir. Sonra doktoraya geç. O adımlar olmadan geçemiyorsun ki orayı.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla burada demek ki bizim için ciddi manada getirisi inanılmaz fazla. Biraz uzun bir cümle kurdum ama biraz önce saydığım paragraflar dolusundan çok daha değerliydi.
1: Kesinlikle.
0: Tabii bu değerliydi dediğim ben adaylara akıl vermeye çalışan haddimce bir öğretmen olarak bir adayın penceresinden baktığım zaman ama böyle düşünmeyen de olabilir tabii ki. Ben demiyorum ki terazinin benim biraz önce en son söylediğim şeyi ağır bastırmasını öbür tarafta basabilir. Bırak kardeşim çalışmayı bırak. Ne gerek var canım ama ne olacak ya üf. Bir yerde okuyacakmışsın da herkes seni takdir edecekmiş de ondan sonra ardından da işte bundan sonraki kariyer basamaklarının için çok önemliymişmiş de ondan sonra işte anneni babanı mutlu edecekmişsin de sevdiklerini mutlu edecek ya aman mı diyelim o zaman. Demeyelim değil mi?
1: Demeyelim.
0: Dolayısıyla benim şiddetle ve şiddetle tavsiyemdir ki ne olursunuz lütfen bugüne kadar getirdiğiniz gerisini getirin.
1: Evet hocam.
0: Bu saatten sonra bırakmak, umutsuzlanmak, bu doğaya kendini kaptırmak olur mu? Dinlenmeye çık. Bir yarım saat, bir saat hava al. Bir tane çiçek topla yerden. Ya da ne bileyim bir güneşe doğru 20 dakika güneşlenmeni al. Cildimize, derimize lazım zaten. Ama o ne öyle saatlerce kafelerde oturmak? Gençler, adaylar, lütfen, lütfen. Bakın, bitmedi aylar, bitmedi günler, haftalar, bitmedi ömür. Gelin biraz daha dayanın. Siz sorumluluk sahibi insanlarsınız. Dolayısıyla bugünü güzel değerlendirirsek yarınımız daha güzel olur. Yarınımız da daha mutlu oluruz. Bir de bazen şey diyorum ben. Yani kafeler mi dolu dolu ya, taşıyor ya. Sınava hazırlananlar için söylüyorum. Ununu elemiş, eleğini asmış olana da hakkıdır diyebilirim. Tabii. Hakkıdır diyene de abartmamasını tavsiye ediyorum. Biraz belki haddimi aşıyorum ama eğlenmek lazımdır. Evet. Ama ilim tahsil etmek, bilim tahsil etmek, fende teknolojide ilerlemek, artık teknoloji çağındayız. Bunlarla da ilgilenmelerini, kütüphanelerde araştırma yapmalarını şiddetle yine tavsiye ediyorum. Çünkü eleştirmek çok kolay ülkemizi, bazı konularda geri kaldığımızı, ama biz eleştiriyoruz ama bir şey yapıyor muyuz? Yapanın eleştiri hakkı olsun bari diyeyim ben. Ben elimden geldiğini yaptığımı ülkeme hizmet etmek için canla başla mücadele verdim, uyumadım, gezmedim, annemi, babamı, arkadaşlarımı görmedim, sevgilimle gezmedim, tozmadım diyen bir adam bugün de iyi bir yere gelmişse desin ki ya şurası niye böyle desin. Sana ne oluyor? Ne yaptın? Eleştirmek çok kolay. Dolayısıyla biz bir şeyler üreteceğiz. Bu ülkenin bize ihtiyacı var. Kesinlikle. Dolayısıyla bu ülke ileri seviyeye gelecekse, istediğimiz seviyeye gelmesini istiyorsak, biz ülkemizi en iyi yerlerde görmek istiyorsak, ama her dalda bize çok büyük iş düşüyor. Evet. Yani aslında adayın bu bir sorumluluktan öte bu ülkeye, bu gençliğe, kendinden sonra gelecek nesillere bir borcudur, borcu.
2: Doğru.
0: Çünkü biz bu zihniyette olursak biz de yarın bir gün evlatlarımız olacak, çocuklarımız olacak. Bu adayların yarın çocukları olacak. Yani sen çocuğunu, ileride olacak çocuğunu. Şimdi belki erken konuşuyor. Belki çocukları olan adaylar da vardır ama insan evladını çok sever. Ama bu evlat burada yaşayacak. Bu evlat burada güzel bir ülkede yaşamak isteyecek. Benim de ona bir borcum olacak. Ama biz büyüklerimizden öyle almadık. İyi oldu. Yani ben büyüklerimden aldığıma bakmam, küçüklerime bırakacağıma bakarım.
2: Evet.
0: Büyüklerimin benim kadar belki şansı olmayabilir, benim kadar rahat olmayabilirler. Ben daha iyisini yapmalıyım. Büyüğüm bana güzel bir şey bırakmışsa daha iyisini
2: bırakmam. Sen fazla uğraşma diye aynısını yapmaya çalıştım dakika.
0: Bu millete bir borcumuz var. Her şeyden önce kurtarmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, komutanlarımız, etrafındaki binlerce şehidimiz, gazilerimiz bu ülkeyi bize teslim etmişler. Alparslan'dan kapıyı açmış. Ulu önderimiz Atatürk kapıyı kilitlemiş. İnşallah bundan sonra bu kapıyı kimse açamayacak. Allah'ın izniyle biz de bundan daha iyi bir yere getirebilmek için, çünkü onların bizden beklentisi var. Çünkü onların fırsatları bu kadardı. Ömürleri at üstünde geçti. Fatih Sultan Mehmet bana İstanbul'u ne zorluklarla bıraktı. Ne akılla bıraktı, ne mücadeleyle bıraktı. Benim İstanbul'daki bir üniversitemi dünyanın en iyi üniversiteleri haline getirmek mecburiyetim var.
2: Doğru.
0: Okumakla da kalmıyor demek ki. Benim geçmişime de hürmetim, saygım olması lazım. Minnetim olması lazım, borcum olması lazım.
2: Kesinlikle.
0: Geleceğe de bir borcum olması lazım. Hocam ne kadar borçlandırdın bizi? Ama sen geçmişini biliyorsun, tarihini okumuşsun, her tarafta paylaşılıyor, ediliyor. Ne mücadelelerle bugüne geldiğimizi biliyorsun. Bu millet bir destan yazmış. Bu millet asırlardır bir destan yazıyor. Ve sen de eline topu, roketi, kılıcı, kalkanı al demiyorum. Kalemini al, deney tüpünü al, kitabını al, ansiklopedilerini al, yapay zekanı al, teknolojini al. Senin de kılıcın odur. Senin de savaş aletin odur. Bugün biz çok ileri seviyede olursak zaten belki de şu olacak diyebiliriz ki, hani millet nereye varmış, teknolojileri nereye gelmiş, savunma sanayileri ne olmuş? Bunlar hepsi bizim elimizde. Biz de aynı seviyeye geliriz ve o an o güçlü Türkiye, emin olsunlar, belki de bu dünyanın çehresini değiştirir.
2: Çok
0: ben ülkemizin sağduyusuna, milletimizin vicdanına, merhametine, bu dünyaya güzel bir yön verebileceğine doğduğumdan beri inanıyorum, öyle diyebilirim. Böyle bir şekilde büyüdüm yani. İnanıyorum ki inşallah bu adaylarımız da bu bilinçle son günlerini güzelce değerlendirecekler. Sınava aslanlar gibi çıkacaklar. Tamam mı? O sınavı parçalayacaklar. Sınavdan çıkınca da ben emeklerimin karşılığını aldım diyecekler. Kuş gibi zaten hafifliyoruz hafiflemesine. Ama o gün öyle bir olacak ki kanatları dünyayı saracak belki de. O kadar mutlu olacak ki ayakları yere değmeyecek, havada olacak. O mutluluğu şu an bir düşünsene. Kendini o istediğin yerde olduğunu düşünsene. Seneye teşekkür bu zamanlar doğru. Finallerle uğraştığını düşünsene. Evet. Ya da artık hedefine, hayaline adım adım yaklaşıyorsun, bunu bir düşünsene. O zaman ben bundan sonraki sürede topu topu şu 20 günlük, 10 günlük, 15 günlük süre neyse cefamı çekerim, ömür boyu, aynen, ömür boyu da sefamı sürerim. Bir daha ilk. Hocam ya olmazsa? Ya sen mücadeleni ver. Bırakırsan zaten olmayacak.
1: Yani, o garanti.
0: O bırakırsan olmayacak. Sınav son zamanlarda kazanılır. Şimdi bu olayın psikolojisi o kadar önemli ki. Çok hafta bahsettik bundan. Şimdi sınav öyle bir andır ki şeye benzemiyor ya. Hani Türkiye geneli bir deneme sınavına giriyorsun. Kalabalıkta bir sınıfta girdin. Kalabalıkta bir okulda girdin. Etrafta insanlar var. O şeyin üzerinde, kitapçının üzerinde ÖSYM yazmıyor. Duvarda ÖSYM'nin saati yok ve orada bir tane topuklu ÖSYM görevlisi sesi yok. Ya da naylonlarından çıkarılan deneme sınavları gibi değil onlar. Naylonlarından çıkan gerçek sınav olacak. Birisi gelecek, oradan bir şeyi koparıp senin kitapçığına yapıştıracak. Evet. Gerçek sınava gireceğiz biz. Heyecanı çok farklı. Hocam demek ki o gün başımıza gelen şeyi çaresizce bekleyeceğiz. Hayır. Sen çaresiz değilsin. Çaresizsiniz. Sen deneme sınavlarına gireceksin. Sen bolca gireceksin. Hı hı. Ve bu süreçte o sınava girdiğin anda artık o kadar rahat olacaksın ki ben dünya kadar sınava girdim diyeceksin. Ya da o heyecanın çok minik seviyede kalacak. Çünkü evet, çok girmişsin. Evet. Ben heyecansız ol, heyecansız olmayı dene demeyeceğim sana. Hı hı. O zor bir iş, kabul ediyorum. Ama bunu minik seviyede bırakmak senin elinde. Bolca deneme sınavına gir. Bir şekilde bir plan yaparken aynı saatte denemeler koy. Aynı günde denemeler koy. Bir iki denemeye öyle gir. Yani böyle bir fırsatım var hala.
1: Tabii.
0: Gel, bir de tabii ki şunu da hemen söyleyeyim. Bu bizim için ciddi manada çok önemli bir süreç ya. Hı hı. Ya ben bu süreci öyle güzel değerlendirmem lazım ki bunun bilincinde olmam gerekiyor.
1: Evet.
0: Ben o sınavda muhakkak karşıma beni sıkıntıya, paniğe, korkuya, kaygıya sokabilecek şeyler olabilecek. Geçmişte de buna benzer sınavlara girdim ben küçüklüğümden beri. O zaman biliyorum kendimi. Nerede heyecan yapacağım? Bak nerede eksik olacağım kısmı ayrıdır.
1: Evet.
0: Hangi konuyu tam oturtmadın ya da yavaşın demek ayrıdır.
1: Hı hı.
0: Bir de aynı zamanda ben heyecanı nasıl yapıyorum, nerede yapıyorum biliyorsundur. Yani o yüzden onunla ilgili bir çalışma yapman gerekiyor. Sayısalda takıldın, sözele mi geçmelisin? Sayısalda mı takıldın, sayısalın içerisinde başka bir bölüme mi geçmelisin? Sayısalda takıldın, kalemi bir 30 saniyeliğe bırakmalı mısın? Bunların hepsi bir telkin sanatıdır. Bir tekniktir, taktiktir. Kendine en uygun olanı sen bilirsin. Ben sana çeşitleme yapıyorum. Sana birisi uyuyordur. Kimisi ben sayısalda takıldım sözleri zaten anlamam der. Kalemi bırak. 30 saniye bir kafanı kaldır kitapçıdan uzaklaş. 30 saniye abartma yalnız. Dolayısıyla bir 30 saniye kalemi bırak. Bir kendine gel. Sen peki sana soralım. Sen de bir adaysın.
1: Evet, hocam.
0: Sürekli adaysın.
1: Ben hep adayım.
0: Girmediğin sınav kalmadı.
1: Evet.
0: Peki sana bir soru soracağım.
1: Buyurun.
0: Oldu ya takıldığın zaman bir sorun içinden çıkamıyorsun. Bunaldın ya. Sen ne yapardın?
1: Hocam yaptım yani daha önce. Çünkü bir şey tutuyor sizi. Ya bildiğim soruyu da yapamadığım oldu sınav esnasında. Kalemi bırak. Bırakıp her şeyi böyle bir anda zamanı durdurup o anda derin bir nefes alıp Allah'ım sana teslimim, ben biliyorum, ben emek verdim, gerisini sana bırakıyorum, lütfen bana yardım et diye o sınavları o şekilde geçiştirdim ve hani gerçekten de bunların karşılığını aldım.
0: Kesinlikle.
1: Yani zaten emek verdiğinizi biliyorsanız hocam şey yapıyorsunuz, hani orada bir sıkıntı varsa da mesela çok emek verip kazanamadığım sınavlar da oldu tabii ama onun hayrımı olduğunu düşünüyorum. O sınavda da bunu dediğimi hatırlıyorum. Yani Allah'ım sen istiyorsun ve ben bu ya işaretleyemedim ya, bahsediyorum ya hep hocam. İşte Atatürk'ün gazeteci Şerif Kılığında katıldığı sınav. Yani o sınavda benim böyle 10 netim saçma sapan bir şekilde gitti. Ama sanki ben yapmadım onu. Bir ilahi güç vardı yapmamı engelleyen. Öyle olması gerekiyordu demek ki. Sonrasında da benim için daha iyi şeyler oldu. Tevekkül dediğiniz gibi, yani ben içim rahattı, vicdanım rahattı. Olanda da olmayanda da hayır aradım.
0: Çünkü yüzün vardı mı? Elini vardı. Açmaya yüzün vardı, vardı değil mi?
1: Vardı.
0: Bak bu çok önemli.
1: Evet.
0: Şimdi konuya girmişken söyleyeyim. Tabii ki dua, elzem çok önemli. Bizim ruhumuzun, bedenimizin gıdası aynı zamanda. Biz duaya inanıyoruz ama bir insan Rabbine elini açtığı zaman da altını doldurması
1: tabii
0: gerekiyor. Çalışması, emek vermesi gerekiyor. Rabbim çok büyük. Yani bunun önceden örneklerini falan vermiştik. Çalışana, emek verene, yani ibadetleri eksik, inancında sıkıntı olan bir ferde bile çok iyi çalıştığı
1: aynen
0: zaman karşılığını veren bir Rabbinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Biz insanız. benimle hiç ilgilenmeyen, bana sıkıntı yaratan, ne bileyim benimle işte münasebetleri hep sıkıntı olan bir kişiyle ilgili yanlış şeyler düşünebilirim.
3: Bir bak Sizin şuna bir bak.
0: Bile vermek istemeyebilirim. İnsanın doğasında Bekle. Vardır. Rabbim ömür vermiş, fikir vermiş,
3: Aç da bir bak. Vermiş.
0: Belki inanç noktasında beklentisini alamadığı bir konuda şey çalışmasının senin... karşılığını verebilecek kadar büyük.
1: Evet.
0: Çok büyük. Dolayısıyla bir telkindir bu. İnsanın o anda zorda kaldığında bir süreliğine tabii milletin içerisinde ellerimizi açıp da
1: Yok,
0: dua etmek
1: değil,
0: gibi
1: tabii.
0: değil ama zaten o anda biz her an huzurdayız.
1: Evet.
0: Yani sonuçta iletişimin en yakın olduğu her zaman insanın yaradanıdır.
1: Tabii.
0: Hemen ulaşabiliyoruz. Aracıya maracıya gerek bile yok. Hemen ulaşıyoruz yani. Kendisi kabul buyurur buyurmaz. Ama biz elimizi açıyoruz. Çünkü altını doldurduk. Bir rahatlama istiyoruz. Emek verdik diyoruz. Kabul buyurursa sınavımız ona göre. Peki telkinler kendimiz önceden demek ki bir gün kala, iki gün kala değil, o telkin bana uyuyor mu denemelerini yapmamız lazım. Belki de bu telkin başkasına uymaz ya da öyle
1: Tabii.
0: düşünmeyebilir.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla saygımız var. Ben burada arkadaşların kendince yapabilecekleri teknik taktikleri, kendini kurtarabileceği, kendini rahatlatabileceği, o anda motivasyonu sağlayabileceği, her türlü hareketi,
3: Çok
0: davranışı,
3: şükür,
0: duayı,
3: şükür.
0: Bunu, şunu muhakkak sınavdan önce, hemen önce değil, böyle bir iki hafta öncesinde denemesini tavsiye ediyorum. Bunların hepsini teker teker hangisi kendisine bir rahatlık yaratıyor onu denemesi gerekiyor. Sınavı en baştan beri söylüyorum. Emek verdi ama
3: sen?
0: Bir ölüm kalım meselesi değil. Çünkü ölüm kalım meselesi değil ciddi manada klişe olarak söylemiyorum. Çünkü bize sıkıntı yaratıyor. Yani mesela sınavın ortasında istediği yere varamayan bir adam halbuki bundan sonraki süreçte sınavı rahatlıkla kurtarabilecek bir kişi o anda kendini kaybedebiliyor. Bu sınav benim için bitmişti diyor. Sınavın ortasında oluyor.
3: Hava durumunda Erken da ne yazmışlar birkaç bölgeye?
0: Çıkıyor. Çıkamazsa da sınavın sonunu zaten felakete götürüyor.
3: Parçalı
0: Ama
3: ve
0: şunu düşünmesi gerekiyor. Çünkü az o anda bile ben bittim diyor. Ya bir sınavın
3: Ay,
0: sonunda
3: az mı çok mu
0: ayakta
3: yani?
0: Ayakta kalmaya çalış. Bir mücadele
3: Kimisine
0: ver.
3: Az dedim kimisine
0: ne
3: çok ne yapayım.
0: Belki de sana zor gelen, sana sıkıntılı gelen, çok kişiye sıkıntılı
3: Bazen
0: gelen.
3: Bazen parçalı ve az bulutludur.
0: Çok kişi beceremedi. Çok
1: Doğru.
0: kişi sıkıntı yaşadı.
1: Doğru.
0: Ne biliyorsun?
3: Parçalı ve az bulutlu oldu da oluyor ya.
0: Sen bir de güzel az
3: bulutlu Parçalı az da oluyor.
0: Sana zor gelmişse çok kişiye zor gelecek. Ayakta
3: Ama
0: kalın.
3: Ben birine
0: Belki de
3: az dedim.
0: 10-15 tane yanlışta da bu sınavı
3: çok
0: kazanacağım.
3: Çok dedim. Bir şeyler
0: İstediğim
3: dedim.
0: Bölümü kazanacağım.
3: Ne yapayım ya?
0: Dolayısıyla
3: düzgün
0: biz sınavın
3: yani.
0: içerisinde bu
3: ben.
0: Gibi başımıza gelen aha sınavı bırak.
3: Normalde arayıp sorardım da üşendim.
0: Var ya bizle beraber sınava giden. Belki diyecek ki bırak bittin sen. Olmadı diyecek sana.
1: Vesveselere yer yok.
0: O zaman
3: Çoğunda yağış var. Büyük ihtimalle çok olabilir ama.
0: Bana sınavdan önce de gelsin. Ben bunu bir kovayım diyeceğiz.
1: Evet.
0: O yüzden bunun denemesini yapacaksın.
1: Doğru.
0: Tatbiğini yapacaksın. Bunun dışında aynı zamanda bu süreç içerisinde bazılarında
3: Uyarı
0: şey
3: yok.
0: Var. Deneme sınavlarında istediğin netlere daha ulaşamamış. Tamam mı? Bir hedef neti var sonuçta. Daha ulaşamadım zaten bırakıyor. Ya ne biliyorsun? Sen deneme sınavlarında iyi çalışmışsın, hakkını vermişsin. Öyle deneme sınavları çözmüşsün ki belki zor çözdün. Belki takıldığın soruların olduğu sınavı çözdün. Ama sınav öyle olmayacak belki de.
1: Doğru.
0: Olmayacak. Niye bırakıyorsun? Ben bundan sonraki her çalışmayı şöyle görüyorum. Her çalıştığım konu, her tekrar ettiğim konu belki de bir net. Belki de bir net.
1: Çok doğru.
0: Ben o bir netlerle belki kazanacağım. Bir netle kaybedeceğim bir sınavı o son süreçte ya bittim de neyse bir bakayım demenle bile elde edeceksin.
1: Çok doğru.
0: O yüzden ben bundan sonraki süreçte kimsenin bırakmasını, umutsuzluğa düşmesini, istediği seviye netlere gelmese bile devam etmesini. Şunu demiyorum ya hocam daha çok var o daha ben şu netlerdeyim. Ama biz 5 netlik 10 netlik bir tavsiyede bulmuyoruz ki. Yani daha doğrusu o arkadaşlarımız evet. zaten hakkını vermemişler diye
1: evet.
0: görüyoruz. Hedefine de çok uzak. Onlar da en azından şöyle bu süreç içerisinde bazı adaylarımız, öğrencilerimiz bana ulaştığı zaman soruyorlar. Hocam kazanmam gereken net bu. İşte Şubat'ta Mart'ta bunları konuşmuşuz mesela. Ama daha benim çok var. Bundan sonraki süreç içerisinde de bu olmaz. Şimdi diyorum ki insanın doğasında vardır. Bu bıktığı dönemlerde sınavı da kötü geçmişse benim için bitmiştir. Bu defteri kapatırım der. Tamam. Bu başımıza gelmiştir.
1: Evet.
0: Benim için bitmiştir. Ama aradan biraz zaman geçiyor. Üzerinden zaman. Çünkü insan her şeye alıştırıyor insana. Hayat. Hayat öyle bir şey ki acayip bir öğretmen. Öğretmenlerin öğretmeni. Yani herkese her şeye alıştırabilecek kadar bir gücü var.
1: Var.
0: Unutturabiliyor. Zaten insan da unutur. Dolayısıyla öyle bir an geliyor birkaç ay sonra. yeniden mi hazırlansam diye bir kendi kendine konuşuyor. Etraftan da duyuyor. Hadi yaparsın. Ya da geçen sene de yapamadın, bu sene de olmaz diyenler de olabilir. Ama bir eleme yapıyor. Zaten insan güzel şeyler duymak istediğini etrafında tutar ya.
1: Evet.
0: Onlarla da pek fazla görüşmediği için etrafındakiler de genelde ya niye olmasın falan diye bir şey söylüyor. Ama en çok kendine kendi söylüyor. Ya aslında yapar mıyım? Geçen sene de çalıştım. Çok da fazla eksiğim yok diye başlıyor. Biz bu filmi çok izledik. Ben öğretmen olarak bu filmi çok izledim. Dolayısıyla madem bu filmi ben izledim, sen bana güven. Peki bir insanın seneye tekrar şansını kullanması için, tekrardan bu yola girebilmesi için ramak kaçırdığı an ilk hayal kırıklığı vardır. Buraya kadar getirdim olmadı, bundan sonra da olmaz düşüncesine bakalım. Ya da ramak kalmış, dibinden kaçırmış bir insanın seneye başlarken başlamaya karar vermişse ki gururu, mutluluğu hazır hissetmiş diye her zaman daha fazladır. Niye biliyor musunuz? Çünkü önceki seneyle kendini kıyaslar. Ben 10 netle başladım, şu nete geldim der. Tamam mı mesela? Bundan sonra da onun üzerine koyarsam buralara ulaşırım der. Bir insanın da seneye kendisi için kendisinde bir yüzü olması gerekiyor. Ne demek bu? Ben seneye başlarken de sıfırla başlamayacağım. Eksilerle başlamayacağım. 5-10 netle başlamayacağım. Ben zaten iyi hazırlandım diyerek başlayacağım. Peki bir insan bu süreç içerisinde son kalan kısımda iyi çalışırsa seneye başlayacağı net seviyesi, seneye başlayacağı temel seviyesi emin olsun daha fazla olacak.
1: Doğru.
0: Umutlu girmek adına. Ama hocam ben seneye hazırlanmayı düşünmüyorum ki. Geç onları. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Çok gördüm. Hocam ama ben 7 senedir hazırlanıyorum. Ya sana demiyorum. Ben sana da o şansı verdiririm. Sen bakma. Seninle bir ufak görüşme yapalım. Bir örnek. Yıllar evvel Emrah adında bir öğrencim var. İnşaat mühendisi istiyor. DGS'ye 10 kere girmiş. Tamam mı? 10 kere girmiş. 2 kere emekli olurmuş DGS'den. Öyle bir şey ki artık onur öğrencisi olması lazım ÖSYM'nin. Tamam mı? Bu arkadaşımız... Tamam mı? Benimle yolları kesişti. Ben onu 10. seneye geçerken yakaladım. Onda bitti. Şimdi ben bu adama bir sene daha kendine şans ver diyecek bir şeyi kendimde göremedim. Ama bana bir açık verdi.
1: Evet.
0: Tamam, belki o açığı da benden aldı. Yakaladım. O kanalı buldum. Ondan sonra buna bir yüklendim. Dedim olur. Ama ışığı gördüm. Ha bir de şunu söyleyeyim yani.
1: Umut tacirliği yapmadığını söyleyemez
0: tabii ki,
1: hocamın.
0: Tabii ki. Dolayısıyla onu gördüm. Onu hissettim. Dedim ki ben dershaneme gel efendi demiyorum dedim. Ben sana destek olacağım. Zaten benimle hemen hemen yakındı yaşım. Ben sana destek olacağım dedim. İki tane de evladım var dedim. Onların geleceği için dedim. Hocam olur mu ki dedi. Aha o olur mu ki bana söylemeyecekti. Evet. O olur mu ki yani o olur mu ki kısmı.
1: O benim. Soruyu ki size, evet, sizden aldı. Tamam.
0: O açığı buldum. Bug'ını buldum derler ya şimdi gençliğin şeyi. Sonra bütün tuşlara bastım.
1: Hocam jargona ne kadar hakimsiniz öyle.
0: Sağ olsun gençler.
1: Z kuşağı terörü dedikleri jargon.
0: Evet evet aynen öyle. Yani beni de bir nevi o fırtınaya kapıldılar.
1: Hepimiz hocam.
0: Aynen öyle. Zaten o zaman aralarında olamazsın ki, barınamazsın. Doğru. Almazlar seni içlerine.
1: Doğru doğru.
0: O yüzden yani onlara saygı duymamak elde değil. Hani şeyi bekliyorsun ya, saygı falan bekliyorsun ya, artık biz geçtik. O şeye gelene biz saygı duyuyoruz. Ya biraz da mecburuz ya onların.
1: Öyle hocam.
0: Onların elinde ya. Mesela evet. Benim çocuklarım daha henüz Z kuşağı değiller yani. Onlara teslim edeceğiz.
1: Doğru.
0: Saygı duyuyorum.
1: Doğru.
0: Bu ülkenin bayrağını onlara da teslim edeceğiz. Yani sonuçta elimiz mahkum.
1: Mahkum.
0: Sonuçta ben bütün adaylara bu süreç içerisinde seneye de daha umutlu olmak adına ne olursun hepsine söylüyorum. Lütfen bu süreci güzelce değerlendirsinler, bırakmasınlar. Psikolojilerini tamir etmeye çalışsınlar sınavdan önce. O kendi teknik taktiklerini bulsunlar. İnanıyorum ki bundan sonraki süreç içerisinde inşallah en iyisini yapacaklar. Sıkı sıkı çalışacaklar. Onun mükafatını da görecekler. Bunun hem uhrevi hem dünyevi tarafları var. İnşallah bu başarıyı yazın öyle bir kutlasınlar ki yapmadıkları, ama tehlikeli hareketler değil, yapmadıkları her şeyi yapsınlar.
1: Evet.
0: Anne babadan uzak mı kalsın? Tepelerine çıksınlar. Ne bileyim, tatile mi gitmek istiyorlar? Gitsinler. Daha evet. Yaz devam ediyor.
1: Evet.
0: Yani hak ettiler diyeceğiz artık. Ne
1: evet,
0: diyelim?
1: Kesinlikle hocam.
0: Ama bu süreci değerlendirsinler. Lütfen.
1: Kesinlikle.
0: Ben kulaklarına küpe olsun. Çıkarmasınlar bu küpeyi sınava kadar. Ondan sonra çıkarıp atsınlar, sorun değil. Ama sınava kadar ki süreç içerisinde ne yapsınlar ne etsinler. Uykudan kaçırsınlar. Arkadaş ortamından kaçırsınlar. Gezme, tozma, tatil planlarından kaçırsınlar. Sonuçta şu çok önemli, çok değerli. Biz bu kadar verdiğimiz emeğin karşılığını almak isteriz. İnsanın doğasında vardır. Evet. Her verdiğimizi almak isteriz ama bu emek bizden çok şey götürdü ya. Ben yerine bir şeyin konmasını isterim. Onun karşında bir şey almak isterim ben. Bu da bir ticaret gibi. Verdim, almak istiyorum. Uğraştım, çalıştım, görmek istiyorum. Hedefime, hayalime ulaşmak istiyorum. Bu kadar.
1: Çok doğru hocam.
0: Peki bayramın içindeyiz değil mi?
1: Evet hocam.
0: Bayramın içinde olduğumuz için de buradan da bir temennide, bir dilekte bulunmuş
1: tabii
0: olalım.
1: Tabii ki.
0: Ama tabii bu sınava doğru programındayız ya. Onu da içeren bir şey olsun.
1: Tabii.
0: Öncelikle tüm Türk Müslüman İslam aleminin bayramını kutluyorum. İnşallah nice nicelerine huzurlu, sağlıklı bir şekilde erişiriz.
1: Amin.
0: Güzel şeylere, ülkemize, milletimize, vatanımıza, dinimize, dilimize hayırlara vesile olur inşallah.
1: Amin.
0: Yine bu vesileyle bütün öğrenci arkadaşlarımın zoru kolay olsun.
1: Amin.
0: Allah yardımcıları olsun, emekleri zayi olmasın. Bütün ailelerin, herkesin kestiği kurban kabul olsun. Hayırları kabul olsun. İyi bayramlar, mutlu bayramlar, huzurlu bayramlar diliyorum.
1: Çok güzel dileklerle bitirdiniz hocam. Ağzınıza sağlık. Artık programımızın da sonuna geldik. Haftaya çok daha önemli bir konuyu konuşacağımızı söylediniz. DGS'den bahsedeceğiz. Şimdi DGS içinde bekleyenler var. Programımızı burada noktalayalım. Son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa da alalım sizden.
0: Ben adaylara bundan sonraki süreç içerisinde de başarı dileyim. Sınavda başarı ayrı, bir de bu süreç içerisindeki başarı çok önemli.
1: Evet.
0: İnşallah moralleri, motivasyonları çok yüksek seviyede, heyecanları minik seviyede güzelce hazınlanır. Sınavları da böyle yağ gibi akar.
1: İnşallah.
0: Güzel haberleri de almış oluruz inşallah.
1: İnşallah hocam, ağzınıza sağlık. Sınava doğru programımızın sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Hepinize güzel bir bayram diliyoruz tabii ki. Güzel bir hafta sonu diliyoruz bizler sınava doğru programıyla. Her hafta yine sizlerle olmaya devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
4: ÖSYM sınavları ile ilgili merak edilenler, motivasyon için yapılması gerekenler, stres yönetimi, zaman kullanımı ve ders programları. Sınava hazırlık döneminde rehberiniz olacak her şey bu programda. Sınava Doğru. Hazırlayan ve sunan Aziz Soydan Develioğlu. Teknik yapım Fatma Vural.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattıyla başlayan ve Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e, yaralı sayısı 10.990'a çıktı. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes, 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şifa Niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Şifa Niyetine programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Yemen Ulus. Teknik Masada Fatih Budak, yayın yönetmenimiz Emine Ertürk Karaaslan. Bu hafta da uzman konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Olcay Tatar. Hocamızla diyabetik göz hastalıklarını, diyabetik retinopatiyi konuşacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp buraya kadar geldiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Gerçekten büyük mutluluk duydum.
1: Çok teşekkür ederim. Değerli hocam, bizlere kendinizi tanıtır mısınız?
2: Ankara doğumluyum. Ankara Fen Lisesi'nden mezunum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra göz hastalıkları konusunda ihtisasımı tamamladım. Uzman doktor olarak TÜBİTAK'ın araştırma projesi bursuyla Tübingen Üniversitesi'nde 6 ay için çalışmaya başladım. Daha sonra orada doktora yaptım retina hastalıkları üzerine. Uzmanlığı yeniden aldım. Retina vitro retinal cerrahi üzerine üst lisans yaptım. 2010 yılında göz hastalıkları konusunda doçent oldum. 2012 yılında Türkiye'ye dönerek Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladım.
1: Evet, biz de sizi tanıdığımız için çok mutlu olduk.
2: Teşekkür ederim.
1: Hem kurumumuz hem de ülkemiz için büyük bir kazanım tabii. Böyle yurt dışlarında bir sürü donanımla böyle buraya gelip bizim hastalarımıza şifa dağıtmanız.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili hocam, diyabetik göz hastalığı herhalde göz anabilim dalı hastalıklarının en çok karşılaştığı sorunlardan birisi. Çünkü diyabet zaten ülkemizde çok var. Diyabet gözde de çok vardır diye düşünüyorum. Nasıl bir hastalıktır bu?
2: Diyabetik göz hastalıkları gerçekten bizim poliklinikte gördüğümüz hastalar arasında çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi toplumumuzdaki beslenme alışkanlıkları, genetik yatkınlıkla diyabet gerçekten sık gördüğümüz bir rahatsızlık. Ve şu anda diyabetle ilgili bilinç de, kontroller de arttıkça tabii hastaların göz doktoruna gelmeleri gerektiği konusunda da daha bilinçliler. Ama bazen çok geç gelmiş hastalarda görebiliyoruz. Gerçekten gözde büyük sıkıntılar yaratabilen bir hastalık.
1: O zaman hemen şunu sormak istiyorum. Kendim de merak ettim. Hepatit olduğumuzu bilmiyoruz. Gözle ilgili herhangi bir sıkıntımız oldu mu? Hangi rahatsızlığı hissedince veya fark edince gelmek gerekiyor?
2: Şimdi eğer diyabet tanısı konmuşsa zaten mutlaka göz hekimlerine yönlendiriyorlar. Dahiliyeci arkadaşlarımız, evet, endokrinci arkadaşlarımız. Diyabetin genel tanısıyla ilgili işin açıkçası benim konuşmam çok uygun olmaz. Bunu dahiliyecilere ya da endokrincilere bırakmak lazım.
1: Genel bilgiler verebiliriz. Hele ki yani siz de onu göz aşamasında şey yapan, çözen bir birimsiniz.
2: Ama bize gelen hastaların şikayetleri görmede azalma, çizgileri eğri büğrü görme ya da gözümün önüne bir perde iniyor diyorlar. Çünkü diyabetik hastalarda kataraktı da sık görüyoruz. Ya da birden gözün önünde uçuşan siyah noktalar oluştu diyorlar. Bunlar göz içi kanamaları bize gösteriyor. Ya da çoğu zaman biz şans eseri göz muayenesi esnasında gözün arkasını kontrol ettiğimizde, fundus muayenesi yaptığımızda da orada bazı kanamaları, ödemlenmeleri gördüğümüzde hastaları diyabet konusunda uyarıp sizin bir dahiliyeciye gitmeniz lazım, kan şekerinizin kontrol edilmesi lazım, diyabet olabilirsiniz diyerek uyarıyoruz ve bu şekilde diyabet tanısı konulan hastaların da sayısı
1: yani
2: hiç az değil.
1: Hem diyabetle ilgili diğer bölümler size yönlendiriyor bile, hem de siz böyle bir tanı veya şüphe olduğunda siz yönlendirebiliyorsunuz.
2: Kesinlikle. Yani bazen diyabet tanısı gerçekten hastanın göz muayenesi esnasında gözün arka kısmının, retina kısmının muayenesiyle, yani halk arasında şu göz bebeğimi büyüttüler, gözün arkasına baktılar şeklinde ifade edilen muayene esnasında gördüğümüz bulgularla konulabiliyor. Yani buradan şüpheleniyoruz. Hastaları dahiliyecilere, endokrincilere yönlendirdiğimizde diyabet tanısı aldıklarını söyleyen hastalar bize geri dönüyorlar.
1: Evet, o zaman hastanın muayenesi burada ne kadar önemli değil mi hocam? Mesela hasta işte gözümde arada bir kararma oluyor veya işte böyle çizgiler, şeyler uçuşuyor dediğinde oradan hemen siz onu yakalayıp bir tetkik daha üstüne, bir şeye daha bakıyorsunuz. Daha detaylı tarama yapıyorsunuz. Evet. Bu da olabilir mi diye.
2: İşin açıkçası her göz muayenesinde gözün önden arkaya doğru tedavisinin yapılması şart. Yani sizin herhangi bir şikayetiniz olmasa bile gözünüzün arkasının, yani fundusun muayene edilmesi, göz bebeğinizin büyütülerek göz arkasının muayene edilmesi hangi yaşta olursanız olsun çok önemli. Bazı hastalıkların erken tanısı açısından.
1: Evet. Hocam bu diyabet hastalığını diyelim tamam göz şeyi var. O aşamadan sonra ne yapıyoruz?
2: Şimdi şöyle. Diyabet gözü gerçekten önden arkaya doğru farklı şekillerde etkileyebiliyor. Diyabetik hastalarda öncelikle kataraktın daha erken geliştiğini görebiliyoruz. Ve gözün arka kısmında da damarlarda geçirgenliği artarak ödemlenmeye neden olabiliyor. Küçük kanamalar görüyoruz. Eğer diyabet iyi kontrol edilmiyorsa bir süre sonra göz sinir tabakasını, retinayı besleyen damarlarda tıkanıklıklar görüyoruz. Tabii bu beslenemeyen tıkanık damarların beslediği retina eğer büyük bir bölgeyse bu sefer göz kendi kendini korumaya çalışıyor. O zaman orada yeni damarlar oluşturuyor. Ama bu damarlar sağlıklı damarlar olmadığı için çok daha çabuk kanıyorlar. Çok daha fazla sıvı sızdırıyorlar. O zaman bu da hastalarda göz içi kanamalara, göz içi sinir tabakasındaki yırtıklara ve göz içi ödemlenmelere neden oluyor. Onun için hastaları muayene ettiğimizde bu hangi evrede olduğuna göre hastalığın tedavisi de değişiyor.
1: Evresi çok önemli o zaman.
2: Evresi çok önemli.
1: Peki ben evreleri sonra sorayım o zaman hocam ama önce bu göze etkilerini bir pekiştirelim mi dinleyenler için şeker hastalığının tekrar tekrar hani ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için?
2: Kesinlikle yani diyabetin şeker hastalığının etkilediği en önemli organlardan birisi göz ve bu sizin günlük yaşamınızdaki kalitenizi de yaşam kalitenizi de etkileyen çok önemli bir rahatsızlık. Katarakt daha erken gelişebiliyor ve görmede azalmaya neden olabiliyor ve göz içi kanamalar düzgün tedavi edilmezse, diyabetik retinopati düzgün tedavi edilmezse bir süre sonra körlüğe yol açabiliyor. Ayrıca göz tansiyonu da yükselterek çok ağrılı göze neden olarak eğer gerçekten diyabet iyi kontrol edilmezse ve diyabetik göz hastalıkları düzgün tedavi edilmezse gözün alınmasına bile yol açacak kadar ağrıya neden olabiliyor.
1: Peki hocam bu tiplerinden bahsedecek olursak yaş gruplarına göre hangi yaş, hangi tip için riskli ya da hangi işte tip 1, tip 2 normal hani şeker hastalığında biliyoruz ama gözün de böyle kendi içinde bir gruplaması var mı şeker hastalığının göze etkilerinde?
2: Tip 2 diyabet hastalarında daha çok ileri yaşlarda görüyoruz bu göz rahatsızlıklarını. Tip 1 zaten kendisi de daha erken yaşlarda başladığı için bu hastaların kontrollerinin daha erken yapılması gerekiyor. Ama daha çok hastalığın diyabetin ne kadar kontrol edildiğine bağlı olarak diyabetik retinopatinin de şiddeti değişiyor.
1: Evet. Kullandığı ilaçların bu hastalığın ilerlemesi sürecine herhangi bir etkisi var mı?
2: Kesinlikle etkisi var. Bu yüzden zaten biz göz hekimleri olarak tek başımıza diyabetik göz rahatsızlıklarını bile tedavi edemiyoruz. Mutlaka dahiliyecilerle, endokrincilerle sıkı bir çalışma içinde olmamız gerekiyor. Çünkü eğer diyabet iyi kontrol edilmezse, hastanın kan şekerleri çok yüksek seyrederse ya da çok yüksek ve çok düşük böyle zikzaklar çizerse bu gözün diyabetten etkilenme riskini artırıyor. Ayrıca tedaviye karşı direnci de ortaya çıkarıyor. Yani şekeri iyi kontrol edilmemiş bir hastada ne kadar uğraşırsanız uğraşın hastalığın seyrini çok etkileyemeyebiliyorsunuz ya da görmedeki azalmayı engelleyemeyebiliyorsunuz.
1: Evet, şimdi bu şeyler hocam bilgiler benim beraber çalıştığım yardımcım bir arkadaşım var. Şekeri de var. İnsülin de kullanıyor. Ama yani yemesi kontrolsüz sevgili arkadaşım. Polca hocamı dinlemişsindir umarım. Buradan hemen Muharrem Bey'e adında söylüyorum. Yemesine içmesine dikkat etmesiyle ilgili.
2: İşin açıkçası...
1: Hatta ben onu size bir getireyim hocam burada. Yani
2: seve seve.
1: Komik olacak ama bir göstereyim çünkü kontrolsüz ilaç kullanımı ve şu zihniyet var hocam. Diğer dinleyenlerimize de örnek olur belki. Hani ben samimiyetimize güvenerek soruyorum. Hani diyor ki Ya tamam, ben işte bir bakıyorum elinde tatlı var. Aa ne yapıyorsun, senin şekerin var, deli misin falan diyorum mesela. Ya diyor, bir ilacı biraz fazla alırız, tamam şey olur falan. Yani bunu yapan da bir sağlıkçı, gerideki halkımız neler yapıyordur onu bilemiyorum. Ama şimdi bu örnek hani şakayla karışık. Herkesin böyle olduğunu tahmin ediyorum ben. Şimdi ne yapmak lazım bu arkadaşlara hocam?
2: İşin açıkçası.
1: O ne yapmalı bir de? Biz ne yapmalıyız, o ne yapmalı?
2: Şimdi ben de diyabete yatkın bir aileden geliyorum. Babamda diyabet vardı. Şu anda iki abim de var. Halalarım da var. Onun için ve onlar daha çok tip 2 diyabet oldukları için ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. Onun için kendi geleceğim hakkında da işin açıkçası evet, endişeliyim. Ama eğer diyabeti...
1: Ama bilinçlisiniz sevgili hocam. Yani endişe duyabilirsiniz. Genetik yapımızda var. Ama bilinçlisiniz. Ne yapılacağını biliyorsunuz. Olsanız daha hafif geçirirsiniz. Olmazsınız inşallah. Da yani.
2: Ama eğer diyabetik bir yakınınız varsa ve böyle biraz beraber yaşıyorsanız, ben babamla önce yaşadığım için şimdi abilerimden görüyorum. Diyabet gerçekten çok zor bir hastalık. Evet. Çünkü hani ben hastalara diyorum şeker hastalığınızın mutlaka iyi kontrol edilmesi lazım diye, ama derken de bu işin gerçekten zor olduğunu evet, biliyorum. Ama sonuçta yaptığınız yatırım kendinize yaptığınız bir yatırım. Vücudunuz sizin için önemli. Vücudunuz yaşam kalitesi için önemli. Onun için başka şeylere gösterdiğimiz özeni kendi vücudumuza, kendimize, kendi sağlığımıza da göstermemiz gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi artık insanlar daha bilinçli, daha eğitimli bu konuda, ama yine de onlara işin açıkçası çok iyi anlıyorum. Bu hastalığın çok zor olduğu, yaşam boyu diyet yapmanın gerçekten zor olduğunun farkındayım.
1: Hocam,
2: ama
1: torpil yapmayalım bunu... lütfen. Yani bunu dinleyen, özellikle dinleteceğim arkadaşlara torpil yapmayalım. Böyle sert, kesin şeyler söyleyin lütfen. Yani şöyle yapmazsa böyle olur. Çünkü hakikaten ben şunu söylüyorum. Yani görme kaybınız çok fazla olabilir. Kör olabilirsiniz. Korkutmak anlamında değil. Bunlar var yani.
2: Yok, kesinlikle doğru. Ayrıca şeker hastalığı tüm vücuttaki damarları etkilediği için aslında her organı etkiliyor. Biz şimdi gözden bahsediyoruz ama böbrekleri etkiliyor. Şeker evet, hastalığı nedeniyle diyalize gitmek zorunda kalan, böbrek yetmezliği olan hastalarımız da var tabii. Ama bunun dışında aslında tüm organları, kalbi, sessiz, kalp krizlerine neden olabiliyor. Yani tüm damarları etkilediği
1: hocam,
2: için.
1: Belli hastalıkların şiddetlerini de daha basit geçirecekse bir şey, daha böyle kötü geçirmesini sağlıyor.
2: Kesinlikle. Nöropatiye neden olabiliyor. Yani kapanmayan yaralar. Yani. Hatta bazen organ kayıplarına neden olabiliyor.
1: Korkunç,
2: yani ampute
1: evet,
2: olmak zorunda kalan ekstremiteler var.
1: Tabii.
2: Onun için gerçekten hastalığı çok önemseyip Yemen Hanım'ın dediği gibi
1: evet,
2: diyete ve tedaviye çok özen gösterip kendi canımızın kıymetini bilmeliyiz. Yemen Hanım
1: evet,
2: kesinlikle haklı.
1: Hocam haklıyım da işte orada kalıyorum ben hep. Yani ben haklı olduğumu biliyorum ama orada kalıyorum. Bunu böyle o ipin ucunu kaçıran arkadaşlara mesaj olarak verdik.
2: Peki.
1: Sevgili hocam. Şimdi
2: bu arada Yemen Hanım'ın da çalışanlarıyla, kendi çalışma arkadaşlarıyla ne kadar ilgilendiğini
1: tabii
2: görüyorsunuz.
1: Hocam, Allah korusun, biz şimdi sağlık çalışanlarıyız. Bizim sayımız, profesyonelliğimiz çok önemli. Birimiz hastalanırsak veya işte birkaç kişi hastalanırsa kalabalık bir üniteyiz biliyorsunuz. 26 ameliyat odamız. Günde 150-200 arası ameliyat alıyoruz. Bizim problemlerimiz sayımızı azaltır ve diğerlerine daha çok iş yükü biner. Onlar daha çok yıpranır. Onun için sağlam tutmam lazım ekibimi.
2: Kesinlikle.
1: Hocam bu şeker hastalığının göz etkileri az buz değil. Bir de bunun cerrahi kısmı da var değil mi?
2: Evet, cerrahi yöntemlerle de tedavi edebiliyoruz.
1: Var, onu da soracağım.
2: Evet,
1: evet.
2: Evet. Farklı tedavi yöntemlerini bazen birleştirerek, bazen teker
1: evet,
2: teker uygulamak zorunda kalıyoruz hastalarda.
1: O zaman o kısmına geçelim mi?
2: Tabii
1: hocam.
2: Şimdi hastayı muayene ettiğimizde eğer makülanın, yani sarı noktanın, yani hastaların net gördüğü, santral görmeden sorumlu olan bölgenin etkilenmediğini görüyorsak, sadece hafif düzeyde diyabetik retinopati varsa, yani sadece kanamalar, böyle küçük ödemler görüyorsak hastaları uyarıyoruz, bilinçlendiriyoruz. Diyoruz ki şeker hastalarınızın kesinlikle iyi kontrol edilmesi lazım. Gözünüzde şeker hastalığına bağlı değişiklikler var ama şu anda tedavi etmemiz gerekmiyor. Eğer siz şeker hastalarınızı iyi kontrol ettirirseniz, evet. Muharrem Bey, bu size geliyor.
1: Evet, çok güzel.
2: Gözdeki değişikliklerin geri dönüşü var. Bunlar ortadan kalkabilir. Sizin elinizde diyoruz. Hastaları ama kontrol etmeye devam ediyoruz. Eğer gözün sarı noktası etkilenmişse, yani orada ödemlenme olmuşsa, bu demektir ki şeker hastalığına bağlı damarlardaki geçirgenlik artmış, orada sıvı toplanması varsa, o zaman hastaları lazerle ya da enjeksiyonlarla tedavi edebiliyoruz.
1: Hocam, lazerin, çok affedersiniz, lazerin yan etkisi var mı? Evet. Zamandır sormak istiyordum. Dinleyenleri bilgilendirelim.
2: Şimdi diyabetik retinopatide kullandığımız lazerin iki farklı yöntemi var. Birisi makül ödeminde, yani sarı noktada biriken sıvıyı azaltmak için sarı noktanın yakınındaki damarlarda geçirgen olan bölgelerde, genişlemiş olan bölgelere küçük, az sayıda, büyüklüğü de küçük olacak şekilde lazer yapıyoruz. Yani lazer spotlarının büyüklüğü gerçekten çevresel retinada uyguladığımız lazere göre çok daha düşük. Ama bu görme alanında kayıplara neden olacağı için şu anda aslında en sık uyguladığımız yöntem göz içi enjeksiyonlar. Yani hastalara ameliyathanede sadece lokal anestetikle, sadece gözü damlayla uyuşturarak damarlardaki geçirgenliği azaltacak ilaçları göz içine enjekte ediyoruz ve bu enjeksiyonları tekrarlamak gerekiyor. Hastalığın aktivitesine göre bazen 2-3 bazen 10 enjeksiyon yapmamız gerekebiliyor ama bu şekilde görmedeki artışı sağlayabiliyoruz. Ama eğer ileri dönemse, artık göz içinde yeni damarlar oluşmuşsa, damar tıkanıklığı ve bu yüzden de beslenemeyen retina varsa, komplikasyonları engellemek için çevresel retinaya da lazer yapabiliyoruz. Ama tabii lazerin yan etkisi olarak da hastaların görme alanında daralmalar oluşuyor lazer yüzünden. Onun için en önemlisi diyabetin iyi kontrol edilip hastalığın da göz kontrollerinin de sık yapılarak hastalığın ilerlemesini engellemek.
1: Bu aralık ne kadar olmalı ortalama?
2: O hastaya göre değişiyor.
1: Onu randevulaşıyorsunuz,
2: evet,
1: değil mi?
2: İlk muayenedeki durumuna göre, hastalığın ilerleyişine göre, kişiden kişiye göre değişiyor. Onun için bir şablon yok.
1: Peki mesela sabit bir hekimi yoksa kişinin, o kendisi nasıl ayarlayabilir? Yani düzenli bir hekime gitmiyorsa kişi, düzenli bir, ne bileyim, bizim gibi üniversite eğitim hastanelerinde böyle uzmanlığını alıp giden arkadaşlar var. Mesela hastalar bazen benimle sohbet ettiklerinde ondan çok yakınıyorlar. Bir hocaya ulaşmamış oluyorlar. Danışılmış oluyor bir farklı dönemde farklı hocaya. O hoca bir yere yurt dışına gitmiş oluyor mesela. O asistan arkadaş da uzman olup bir yere gitmiş oluyor. Hasta bir yerlere gidip döndüğünde doktorlarını kaybediyor ve yeni bir grupla çalışıyor. O ayarlamayı nasıl, ortalama bir şey, hani rehberlik etmek açısından söyleyebiliriz?
2: Şimdi diyabet öyle bir hastalık ki kontrollerin devamlılığı çok önemli. Demin zordan kastım da buydu. Onun için siz zaten kan şekerinizi sürekli kontrol ettireceğiniz için her endokrine gittiğinizde kan şekeri seviyesine göre zaten bir önceki göz kontrolünde size söyleyecektir göz doktorunuz. Sizin işte 2 ay sonra kontrole gelmeniz lazım, 6 ay sonra gelmeniz lazım, 1 yıl gelmeniz lazım şeklinde. En son muayene olduğunuz doktorun önerisine uyarak o randevuları ayarlamak lazım. İşin açıkçası şimdi
1: hani 1 ay, 3 ay, 6 ay diye.
2: Evet, o kişiye göre değişiyor.
1: Tamam.
2: Ve ileri dönemde de eğer yeni damarlar oluşmuş ve bu sinir tabakasında, retinada yırtıklara neden oluyorsa, o zaman cerrahi yöntemlerle göz içi kanamalarını tedavi edebiliyoruz ya da retinayı yeniden yatıştırabiliyoruz. Bunun için vitreoretinal cerrahinin yapıldığı merkezlerde tedavi ediliyor olmak lazım. Yani göz içine girip, sizler için belki, evet, ürkütücü, korkunç gelebilir, evet, ama artık bunlar nasıl yapılacağı bilinen cerrahiler, göz içindeki kanamayı temizleyip.
1: Ama sevgili Olcu Hocam, yine böleceğim parantez içinde, şimdi diyelim trafikte giden bir dinleyicimiz radyosunda bizi dinliyor, işte öğle saatinde yayınlanıyor programımız zaten, oradan kulak kabartacak. Göz içine girmek hocam, gözüne bakıp girmek var, bir de gözün gerçekten siz içine giriyorsunuz yani. Bu çok hakikaten apayrı bir şey. Yani ben görüyorum nasıl girdiniz ama gözün de içine girilir mi? bakarak da giriliyor ama gerçekten fiziki olarak da girilebiliyor yani.
2: Evet, artık girilebiliyor. Onun için de tedavide önemli aşamalar kaydettik. Onun için hastalarımız kontrollerini yaptırdığı sürece yapabileceğimiz, yardımcı olabileceğimiz çok şey var. Yani duyuyorsunuzdur çevrenizden, gözümde kanama vardı, gözüm ameliyat edildi, göz içine gaz konuldu, silikon konuldu şeklinde yakınlarınızdan duyuyorsunuzdur. Bunlar diyabette de ileri evrelerde uyguladığımız tedavi yöntemleri.
1: Tabii.
2: Onun için en önemlisi hastalığın sıkı kontrolü, erken tedavi, erken tanı.
1: Olcay Hocam, tabii korkutucu olan burada kalıcı körlük olması. Bu aşamaya hangi durumda geliyor ve bu aşamaya hani ne bileyim Allah korusun ama olmuyor mu? Oluyor değil mi? Bu aşamaya gelme safhasında kişi ne hissediyor veya ne ondan önce ne oluyor ve ne yapmak lazım?
2: Eğer diyabetiniz iyi kontrol edilmiyorsa, yani doğru ilaçları belki doğru planlamayla almıyorsanız ve göz kontrollerinizde aksatmışsanız, retinayı besleyen damarlarda tıkanıklık oluştukça o zaman kanlanmayan bölgeler nedeniyle göz içinde yeni damarlar oluşabiliyor ve bu gerçekten bir süre sonra retinada yırtıklara ve körlüğe neden olabiliyor. Ama siz tedavinizi düzenli olarak yaptırırsanız, beslenmenize dikkat ederseniz artık tedavi konusunda yapabileceğimiz çok şey var. Korkmanıza gerek yok. Yeter ki kendinize özen gösterin, evet, kontrollerinizi aksatmayın.
1: Evet. Ama şunun da dönüşü yok. Yani onu belirtmek için özellikle aynı şeyleri tekrar tekrar dönüp vurguluyorum. Körlük olduktan sonra şu elimizdeki imkanlarla tıp camiasında geri görme kazanma şansımız şu anda yok.
2: Yani körlük demeyelim de görmedeki azalmadan bahsedelim.
1: Hocam, bunun körlük neden diyelim de korksunlar, şu yemelerine içmelerine dikkat etsinler. Yani zaten dinleyenlerimiz hani az buçuk da her şeyi böyle hissediyor da kendine itiraf etmiyor. Kör kalacaklar diyelim de yemesinler fazla. Biz korkutalım yani sağlıkçı olarak.
2: Yok, siz haklısınız ama biz göz hekimleri
1: kıyamadınız
2: direkt
1: değil mi hocam, evet, dinleyenlere? Peki.
2: Yani nedenlerine bağlı. Eğer göz içinde bir kanamanız varsa, bu yüzden hiçbir şey görmüyorsanız ameliyat sonrasında yeniden görmenizi artırmamız çok mümkün. Ama tabii bazı hasarlar da gerçekten kalıcı. Tedavisinde lazer yapmak zorunda kalıyoruz. Bu görme alanında daralmalara neden oluyor.
1: Evet.
2: Ama kesinlikle hastalar bu görme alanımda da daralmaya neden oluyormuş, ben lazer olmak istemiyorum gibi düşünmesinler. Çünkü bu hastalığın komplikasyonlarının oluşmasını engelleyen çok önemli bir tedavi yöntemi. Onun için bu kararı hekimlerine bırakmalarında fayda var. Bazı hastaları lazerle, bazı hastaları sadece göz içine yapılan enjeksiyonlarla, bazı hastaları da ikisini birleştirerek tedavi ediyoruz ki bazı hastaları da ameliyat esnasında yapacağımız lazerle, ameliyatla ve ameliyat esnasında ya da sonrasında yapacağımız enjeksiyonlarla tedavi ediyoruz. Onun için elimizde aslında 3 farklı koldan savaşabileceğimiz tedavi yöntemi var. Yeter ki zamanında gelsinler. Yeter ki tedavi etmemiz için izin versinler.
1: Demek, parantez içinde söylüyorum. Eğer diyabetle ilgili bir sıkıntınız varsa, gözünüze de daha önce hiç baktırmadıysanız mutlaka bize ulaşın diyoruz.
2: Evet, kesinlikle.
1: Biz neredeyiz? Hacettepe Göz Anabilim Dalı'ndayız.
2: Seve seve, çok
1: sevgili
2: mutlu oluruz.
1: Sevgili hocam, tabii ki ben sizi yakalamışken hemen böyle bırakmıyorum. Cerrahi kısmı var aslında. Siz asıl bir cerrahsınız.
2: Evet.
1: Yani işin o kısmını konuşalım. Bu komplike bir ameliyat. Gerçi bunu ayrı bir konuda uzun uzun konuşmak istiyorum ama yine de cerrahi boyutundan da böyle hafifçe bir bahsedelim istiyorum. Başka bir sohbetimizde uzun uzun konuşalım ama şimdi böyle bir de o tarafıyla da konuşup bir korksunlar istiyorum, siz her ne kadar karşı olsanız da.
2: Cerrahi yöntemlerle de hastalara yardımcı olabiliyoruz. Şöyle ki, bu göz içinde diyabet nedeniyle oluşan yeni sağlıksız damarlardan bahsetmiştim. Bunlar kolay kanayabildikleri için göz içinde kanamalara neden olabiliyorlar. Ya da göz içinde yeni damar ağları oluşturarak bunlar sinir tabakasını çekebiliyor. Onun için vitreoretinal cerrahi dediğimiz yöntemlerle göz içindeki bu kanamayı alıp o yeni oluşmuş damarları özenle, sabırla soyarak Daha sonrasında göze lazer yaparak yeniden retinanın yatışık olmasını sağlıyoruz. Ve bu esnada kullandığımız bazı yardımcı araçlarımız da var. Göz içindeki kanamayı azaltmak için gözü havayla ya da gazla doldurmamız gerekebiliyor. Ya da gözü silikonla dolduruyoruz. Ama bu ameliyatları yaptıktan sonra da tamam benim gözüm ameliyat oldu. Artık kesinlikle bir daha doktora gelmeme gerek yok gibi bir düşünce içinde kesinlikle olmamak lazım. Diyabetik retinopatiyi sürekli kontrol altında tutup tedavi etmek lazım.
1: Şeker hastasıysanız ve bununla beraber yaşıyorsanız bir ayağınızda sürekli göz hekiminizde olacak.
2: Kesinlikle. Yani kesinlikle.
1: Bir ayağınız endokrinde olacak.
2: Evet, kesinlikle.
1: Yani bu ikisi olmazsa olmaz. Çünkü hakikaten görme çok önemli bir olay.
2: Kesinlikle.
1: Hayat güzel, dünya güzel. Görebiliyorken görebildiğiniz kadar gözünüze iyi bakın.
2: Kesinlikle haklısınız Yemen Hanım.
1: Evet sevgili Olcay Hocam, yani sizle sohbet o kadar böyle akıcı geçiyor ki ben süre bitti diyeceğim şimdi size bakıp. Yani ne konuştuk? Kısacık bir konu konuştuk ama süremiz bitti yani.
2: Ama umarım...
1: Ben sizi tekrar davet edeceğim şu durumda.
2: Çok teşekkür ederim. Her zaman seve seve gelirim. Ben de çok mutluluk duydum.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, bir şifa niyetinin daha sonuna geldik. Bu hafta uzman konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Göz Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Olcay Tatar'dı. Diyabetik göz hastalığını konuştuk kendileriyle. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
0: Şifa niyetine. Programı hazırlayan Yemen Ulus. Uzman doktorlarla hastalıklar ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı Şifa Niyetine programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de, batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de, kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 39. Olağan Mali Genel Kurulu ve 5. Ustalara Saygı Ödül Töreni'ne katılarak iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun Türk özel sektörünün dış dünya ile kurduğu ekonomik köprülerde kritik bir rol oynadığına dikkati çekti. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın tamamını etkileyen sancılı atmosfere rağmen Türkiye'nin 23 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel ekonominin içinden geçtiği belirsizlik ikliminde ülkemizin en büyük şansı hükümetlerimiz döneminde 2002'den itibaren ağır bedeller ödeyerek sağladığımız istikrar ve güven ortamıdır. İstikrar ve güven ortamının varlığı ne kadar çetrefil olursa olsun her türlü sorunun çözümünü ya da çözüm yoluna girmesini kolaylaştırmaktadır değerlendirmesinde bulundu. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis ve 16.660 lira para cezası olduğu belirlenen hükümlü, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla cezaevine teslim edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Asya Pasifik ziyaret turunun 4. ve son durağı olan Bangladeş'te Başbakan Tarık Rahman ve Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman'la görüştüklerini belirtti. Fidan, Bangladeş temaslarına ilişkin, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde son derece sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Önümüzdeki dönemde işbirliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için başvuru sürecinin 7 Haziran Pazar günü itibariyle başlayacağını bildirdi. İlan detaylarına resmi gazeteden ve bakanlığın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Adaylar başvurularını 7-22 Haziran tarihleri arasında E-Devlet ve Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden yapabilecekler. Ve spor, amilli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü Miami'de Venezuela ile karşılaşacak. Florida'daki Inter Miami FC stadında oynanacak maç Türkiye saatiyle 1'de başlayacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 14 derece. Atina az bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 13, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid az bulutlu 18, Moskova az bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 12, Priştina parçalı bulutlu 16, Roma az bulutlu 16, Saraybosna sağanak yağışlı 13, Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran az bulutlu 16, Varşova ve Zürih parçalı bulutlu 14, Viyana parçalı bulutlu 16 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu, en düşük 18 derece. Aşgabat az bulutlu 21, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu 26, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil az bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tokyo çok bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir parçalı bulutlu, en düşük 21 derece. Kahire az bulutlu 22, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 22, Sydney az bulutlu 9, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu, en düşük 15 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 17, Münih sağanak yağışlı 12, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik az bulutlu 18, Şumlu, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa sağanak yağışlı 13, Gazimogus az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Dünyada saniyede 100, bir günde 8 milyon civarında yıldırım oluşur. Bir insana yıldırım çarpma ihtimali ise 600 binde birdir. Eğer bir açık arazideyseniz ve saçınız dikleşmeye başlıyor, deriniz sızlıyorsa ve çatırdama gibi bir ses duyuyorsanız dikkat! Size her an yıldırım çarpabilir. Gök gürültülü bir fırtınaya yakalandığınızda yıldırımdan korumak için neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?
1: Gök gürültüsü duyduğunuzda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durun. Açık arazideyseniz yere çömelerek oturun. Kesinlikle yere yatmayın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin, mümkün olduğunca kullanmayın.
0: Unutmayın, yıldırım çarpmış bir kazazedeye dokunmak kesinlikle tehlikeli değildir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyiyle Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattıyla başlayan ve Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e, yaralı sayısı 10.990'a çıktı. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes, 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00:05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: çöp deyip geçmeyin.
1: Bir ton atık kağıt 17 ağacın kesilmesini önler. 32 bin litre su, 4 bin kilowatt saat elektrik tasarrufu sağlar.
0: Ambalaj atıklarınızı ayrı biriktirin, ülke ekonomisine katkıda bulunun, doğal kaynaklarımızı ve çevreyi koruyun.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Halkalı Kapıkule Demir Yolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu hattıyla başlayan ve Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demir yolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e, yaralı sayısı 10.990'a çıktı. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes, 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı, en düşük 14 derece. Atina az bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 15, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Kopenhag parçalı bulutlu 13, Londra sağanak yağışlı 11, Madrid az bulutlu 18, Moskova az bulutlu 12, Paris parçalı bulutlu 12, Priştina parçalı bulutlu 16, Roma az bulutlu 16, Saraybosna sağanak yağışlı 13, Sofya sağanak yağışlı 13, Tiran az bulutlu 16, Varşova ve Zürih parçalı bulutlu 14, Viyana parçalı bulutlu 16 derece. Asya kıtasında Amman az bulutlu, en düşük 18 derece. Aşgabat az bulutlu 21, Astana parçalı bulutlu 15, Bağdat az bulutlu 26, Bakü parçalı bulutlu 18, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 15, Duşanbe az bulutlu 18, Kabil az bulutlu 16, Kerkük parçalı bulutlu 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 30, Medine az bulutlu 30, Mekke az bulutlu 32, Riyad az bulutlu ve açık 31, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 23, Taşkent az bulutlu 19, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Tokyo çok bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında, Cezayir parçalı bulutlu, en düşük 21 derece. Kahire az bulutlu 22, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16, New York parçalı bulutlu 22, Sydney az bulutlu 9, Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Avrupa kıtasında Türklerin yaşadığı bazı merkezlere gelince, Çadırlunga parçalı bulutlu, en düşük 15 derece. Frankfurt parçalı bulutlu 13, Gümülcine parçalı bulutlu 17, Kırcaali parçalı bulutlu 16, Köln sağanak yağışlı 12, Komrat parçalı bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 17, Münih sağanak yağışlı 12, Podgorica parçalı bulutlu 15, Selanik az bulutlu 18, Şumlu, Taraklıya ve Valkaneş parçalı bulutlu 16, Zenitsa sağanak yağışlı 13, Gazimogus az bulutlu 19, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 18, Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, yurt dışında bazı merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.
2: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de Doğu ve Kuzeydoğu'dan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de Batı ve Kuzeybatı'dan, doğusunda Güneybatı'dan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Haziran Pazartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Halkalı Kapıkule Demiryolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla başlayan ve Marmara'yla Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e, yaralı sayısı 10.990'a çıktı. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes, 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Bir Ay Doğar'la hoş geldiniz iki elin sesine sevgili dinleyicilerimiz. Ben Emel Kamalı.
1: Ben Deniz Haldun Karabudak ve bugün çok kıymetli bir bölümün kaydı için bir araya geldik. Sizler dinlerken biz bu keyifli havayı birlikte soluyoruz. Tabii sineğimizle birlikte. Yani malum yayıncı kuruluşların sineği olmazsa olmaz. Bizim de o kadromuz.
2: Maskotumuz.
0: Evet. O olmazsa biz yayın yapamıyoruz.
2: Sevgili olmalı. Sinek çok genel.

0: İkilim gibi işlerken Mustafa Özarslan da en son dokunuşları yaptı.
1: Evet, iyi bir ekip oldu.
0: Süper. Mustafa, ilk yolculuk kaç saat sonra?
1: Bizim ilk yolculuğumuz cumartesi günü.
0: O kadar ara var mı?
1: Tabii tabii, iki gün. Koskoca
0: çünkü
1: iki gün bizim için.
0: Yani Mustafa Özarslan herhalde Türkiye'nin en çok seyahat eden sanatçısı olma unvanını,
1: evet,
0: açık ara
1: evet,
0: önde.
1: Evet, ben herhalde iki kere Ay'a gitmiş gelmiş kadar oldum. Gerçekten.
0: Gerçekten çok
2: takip
0: koşuyorsun.
2: Ediyoruz, evet.
0: Yani
2: evet.
0: Müzik yapıyorsun, işletmen var, bir takım sosyal sorumlulukların var, derneklerde başkansın, evet, evet, yöneticisin. Nasıl gidiyor bu hayat? Nasıl oluyor da oluyor yani?
1: Yani böyle alıştım. Ben durduğum zaman bir şey, rahatsızlık hissediyorum. Ben normal olmuyor. Durduğum zaman diyorum ki ters giden bir şey var herhalde. Yetişiyorum. Bu beni aslında şey yapıyor. Hani şarj ediyor. Deşarj değil, şarj oluyorum ben. Çalışmayınca sorun oluyor bende. Bunu da kanıksandı. Bünye de öyle. Mesela akşam işlerim, konserim vardı. 3'te yattım, 6'da kalktım. Sonrası olmuyor işte mesela. Bu gün böyle devam ediyor.
0: O günü gündüz güzel
1: böyle
0: geçirebiliyorsun.
1: Tabii tabii. Yani hakikaten şey gibi, hani mide gibi düşün. Beslendikçe o mide onun şeklini alıyor ya. Günlük hayatta öyle, benim için öyle. Tabii kötü alışkanlıklarım olmadığı için o beni kurtarıyor. İşte alkol, sigara gibi.
0: Çok kıskandım.
1: Dolayısıyla...
0: Ben de sigara içmiyorum canım.
2: Şeyden de, sivitten de belli oluyor zaten.
1: Evet.
2: Hepinize yani yeterim diyor.
0: Evet, gençliği var.
1: Çok güzel. Aksi takdirde Saadettin Saran'a hemen buradan bir mesaj gönderebilirim. Böyle baba mesleği, biz de Fenerbahçelik de oradan geliyor. Yoksa yani fanatik değil.
0: Yani bizim Türk camiasında özellikle, yani nereden baksan %90'ı Fenerli herhalde. Yani.
2: Ne mutlu.
0: Neyse. Bu peki, güzel güzel gidiyor böyle. Arada izleyicilere, dinleyicilere yeni kayıtlar falan da gönderecek misin?
1: Evet evet. Yani onunla ilgili çalışmalarımız var. Artık biliyorsun fiziki albümler olmadığı için,
0: evet,
1: böyle belirli aralıklarla
0: bittikçe
1: kayıtlar yapıyoruz. Başka dostlarımız için de ben öyle kendimi çok esirgemiyorum. Hani varsa öyle katılabileceğim sesimle ya da varlığımla destek olabileceğim herkese, o anlamda da kendimi çekmiyorum. Sesimi de çekmiyorum. O projeler var. Kendi hazırladığımız projelerimiz de var. Onları da böyle belirli aralıklarla, insanları da çok sıkmadan, bunaltmadan,
0: diyor, niye
1: biraz özlesinler diyerekten onları
0: sıkıştıracağız. Çok gizli değilse sonra mı konuşalım? Bir,
1: evet,
0: türkü mü dinleyelim önce?
1: Olur, tamam.
0: Ne dinleyelim?
1: Türkü söyleyelim. O zaman yolumuz gurbete düştü, söyleyelim.
3: Olur.
1: Olur, tamam. Soruşturmamaktan

0: önünde ağlar garip garip hazin hazin.
1: Sürekli ağlıyoruz. Yani düşünseniz gülecek ne kadar az şeyimiz kaldı.
0: Evet.
2: Neden ya?
1: Hangi şeyi diyorsan siyasetçilere bakıp gülüyoruz, o ayrı. Onu demiyorum. Onun dışında her şey.
2: Onlar bir yüzümüzü güldürüyorlar.
1: Onlar güldürüyorlar.
0: İyi ki de.
1: İyi ki başımızdalar. İyi ki onlar bizi yönetiyor. Siyasetçilerden Allah razı olsun, biz de razıyız. Gerçekten çok güldürüyorlar. Çok eğlendiriyorlar bizi. Değil mi? Çok renkli değil mi dünyalar?
0: Çok. Çok.
2: Mamak da bir şube gibi bir şey mi açmıştın sen?
1: Mamak da benim bir kültür sanat akademim var. Orada böyle hani daha çok imkanlar olmayan bir bölge ve hani o tarafıyla da daha çok bizim kültürümüzle haşır neşir olmuş ailelerin işte Anadolu'ya Ankara'nın açılan kapısı olduğu için orada böyle bir yerimiz var. Maddi kaygılardan uzak oradaki küçük kardeşlerimizin işte müzikle sanatla buluşması için öyle bir akademi açtık.
2: Neler yapılıyor
1: orada? Orada yani enstrümanlarla ilgili kurslar var. Aynı zamanda konservatuar için hazırlık, işte halk oyunları, semah gibi etkinlikler de var. Atölyelerimiz var. Tamamen işte oradaki hocalarımızın emeklerini karşılıklarını aldıkları. Genelde benim cebimden harcadığım bir işletme. Ama öyle. Yani zaten hedefi de oydu.
2: Evet. Adı, yani
1: besleniyorum ben.
2: Çığ olarak mı geçiyor onu?
1: Çığ Kültür Sanat Akademi. Hani ben buradan besleniyorum. Evet, hayatımı da idame ettiriyorum ama bu kültüre de ne katabilirim? Artı değer ne koyabilirim hedefiye çıktım için sıkıntı yok yani.
0: Kaç yıl oldu abi mikrofonla buluşman?
1: Ben daha dün gibi işte 33 sene falan.
0: Dün gibi tabii.
1: Allah'tan 5 yaşında başladım da. Yoksa yaşlı gibi durmuyorum.
2: Daha yolun uzun, gençliğin var.
1: Evet evet.
2: Bu şeye nasıl ulaşabiliyorlar Mamak ve civarında yaşayan sevgili dostlarımız ve çocukları? Sosyal medya hesabından
1: tabii
2: mı uzalaşıyor?
1: Çığ Kültür Sanat Akademi dediklerinde zaten artık herkes sosyal medyadan ulaştığı için. Şimdi telefon versen kimse oturup yazmaz beni.
2: Asla tabii. Tabii sosyal medya deyince Mustafa Özarslan bir sosyal medya fenomeni.
1: Gerçekten. Evet, fenomen değil mi?
0: Evet. Kesinlikle. Evet. Çok eğlenceli
1: şey
0: yolculuklar.
1: Onlara biraz bakıyorum böyle. Hani bir şey görüyorum. Dikkatimi çekiyor. Açıyorum. İçerik üreticisi diyor. Ne ürettiğine bakıyorum. Diyor ki şimdi yemek yeme saatim. O da üretici oluyor mesela. Şimdi diyor ayran içme saat. Beyaz ayran içme saatim diyor. O da içerik ürettiğini düşünüyor. Sonra kendime bakıyorum. Öyle şey yazmış. Yani müzisyen. Yani bir şey üretemeyince müzisyen yazıyorsun.
2: Haftada kaç tane şey koyuyorsun? Bayağı.
1: Hiçbir standart
2: hepsi
1: yok.
2: Hepsi küçük film tadında, evet, kısa evet. Film tadında.
1: O kadar çok şey ki o kadar doğaçlama ki hani mesela şimdi burada ya diyorum bununla ilgili hadi bir şey çekelim. İşte Murat içinden ne geliyor onu söylüyor. Halil ne söylüyorsa. Sonra bunu böyle hiç böyle montajlamadan, düşünmeden, kurgulamadan o samimiyeti
0: o bize geliyor
1: seviyor.
0: Ama. Evet, o bize
1: seviyor
0: geliyor.
2: Yani. Ekipte nasıl profesyonel oldu ama
1: işte,
2: yani ben bakıyorum.
1: Herhalde öğrendik.
2: Mesela Sinan'a ben böyle gırtlağına bassam kulak konuşmaz
1: varmış.
2: Ama orada evet. Patlıyor böyle.
1: Anında demek herkesin o potansiyelini o yansıttığı bir alanmış.
2: Evet.
1: Hepsi onu bekliyormuş sanat dışında öyle icra edecekleri. O kendiliğinden öyle 420 bin tane arkadaşla haşır neşiriz. Çok keyifler böyle. Önemsiyorlar. Çok orada keyifler. Halkım diyorsun onu önemsiyorlar. Günaydın diyorsun. İşte bakale diyorsun onu
0: bakale,
1: önemsiyorlar.
0: Evet. Ya, evet, bakale halk.
1: Seviyorlar. Hani ben de çok aslında doğal söylediğim şeyler ama onların nezdinde öyle bir keyif
0: ama bence hali. Doğal olmanız onu alıyor.
1: Evet yani öyle bir iletişim kanalı da oldu evet. Ve samimiler hani iyi önerilerde bulunuyorlar, destek oluyorlar, sahipleniyorlar. O tarafıyla çok güzel bir de karşılık buluyor. Çünkü biz hep iyi şey yapmak adına. Yani öyle bir popüler kaygı ya da ticaret ya da oradan bir şey yazıyorlar.
2: Ama
1: reklam işbirliği için
2: yani.
1: Falan. Tabii ekibin hepsi meşhur. Yani birebir isimleriyle biliyorlar falan. Belki öyle kısa bir film tadında bir şey yapabiliriz aslında.
2: Bir şey yapmak neden lazım. Olmasın?
1: Yol ve yolculuklar
2: yani
1: esinlerden.
2: Yani festivallere gönderecek düzeyde bir şey yapılabilir.
1: Kesinlikle ya da hani sen de iyi bilirsin müzisyenlerin başına gelen çok böyle güzel şeyler çok. Vardır ya. Hani komiktir, böyle esprilidir bazen.
0: Çok şey çıkar sizden.
1: Tabii kaza yaptık mesela ben kısacık böyle indi. Vay Kıvırcık Ali abi dedi sana mı çarptık ya dedi. Yani Kıvırcık Ali abi sana mı çarptık dedi adam yani. Hani benzerliğimiz ne var? Onun adında kıvırcık var benim de saçım kıvırcık o kadar. Yani nasıl benzettin? Nasıl? Ya bu o kadar çok ki bunlar. Sen daha iyi biliyorsun.
2: Ama sen güzel seviyormuş demek ki yani. Falan.
1: Çok çok yani hani bir tanıdığı birisi meşhur biri var. Ben de denk gelince salladı işte.
2: İşte hepiniz kıvırcıksınız.
1: Hepiniz kıvırcıksınız. Ali'siniz yani ne olacak? Çok güzel şeylerimiz var. Ama dediğin gibi bu yapılabilir.
0: Ama benzetme de iyiymiş. Başka türlü de olabilirdi ki şükür diyelim yani.
1: Tabii.
2: Bir yol hikayesi mutlaka yapmak
1: lazım. Mutlaka yapmalıyız.
2: Hikayeler çok ilgi çeker. O zaman belki benden de yardım istersin.
1: İstemez şey miyiz abi? Ben olayın buraya geleceğini anlamıştım. Yani projeyi sunup nasıl dahil olurum ben anlamıştım.
0: Abi yönetmen olunca yapıcı böyle oluyor işte.
1: Yani var, ihtiyacımız var tabii.
2: Aynen öyle. Peki bu her şey keyifli gitmiyor. Yollarda böyle en böyle sıkıntılı seyahatlerden falan bir örnek var mı? Başınıza uçtuk gelmeyen abi. Kalmadı.
1: Üç kere uçtuk işte. Birinde bir taklattık. Birinde iki taklattık. En şeyde Tunceli'ye giderken festivale dört taklattık. Şeye uçtuk Çarampali. Aracımız sağlamdı. Araba pert oldu ona rağmen. Biz içinden sağlam çıktık ama içinden artık o ne hikayeler yaşadık. Yani bunlar kaza tarafları. Evet. Bir de başımıza gelenler. Hani kazalara şahit olmak, onlara yardım etmek. Onun dışında yanlış yollara gitmek. Çok çok çok şeyler yaşadık yani.
0: En temizi yanlış yani, yola evet. Girmek de tabii.
1: Ama kazalar en enteresan olanı sonradan çok güleceğin malzeme çıkıyor. Onu da yaşamıyorsun ama
2: evet, evet.
1: Şey olmuştu mesela kaza sonrası yatırdılar röntgen çekiyorlar bir abla geldi güvenlik görevlisi ben röntgen masasındayım üst baş kan falan. Mustafa Bey dedi bir ay doğru söylemezseniz bu filmi çektirmem dedi. sanki kısa film çekiyoruz ya. Ya düşünsenize ya, o başka kafasında.
0: İyi bir cesaret etmiş yani.
1: Yok hayır o anda sizin hasta falan diyor. Hani eline geçirmiş artık oradan ne fayda olur.
2: İşte gitar gibi. O da sen onun için bir gitarsın yani.
1: Tabii.
0: Bir de şey var. Onun için çok doğal. Biz paniklerken evet. Onun için artık onun bir mesleği ve o hale gelmiş artık.
1: Yakaladığı onu yerde tabii sanatçıdan faydalanmadı mı? Yani sen röntgenini çekiyorsun bir yerin kırık
2: peki sonuçta.
1: Söyledim. Yok söyledim. Yani baktım ki o film çekilmeyecek. Dedim bari en azından film bir elimizde bir film olsun. Vallahi söyledim. Şey yapamıyorsunuz ya. Ben şey diye düşünüyorum. Herhalde şu anda sınanıyorum. Devam et. Şey yapma. Ha tepki vermek mesela yani gereksiz.
2: Tabii.
1: Şu an, yani onu zaten hani düşünse ya da onu algılasa o öyle gelmez size. Tabii. Ben niye onu uğraşıp da anlatayım ki? Türkü söylerim daha kısa sürüyor.
2: Eskiden CD verilirdi filan hemen.
1: Evet. Tabii öyle bir korsan CD imzaladım korsancıya. Aldım. Hakkını helal et dedi. Çok dedi. Ekmeğini yedik dedi. Bir verdi bir de bunu da dedi sevgilime imzalar mısın? İmzaladım dedim.
0: İyice sahip mi
1: diyorum? Maltepe pazarı vardı abi bilirsin.
0: Evet.
1: Korsancıya öyle imzaladım.
0: Helal olsun ya.
2: Tabii.
1: Öyle keyifli hale getirmek lazım.
0: Tabii ki.
2: Biz yedik içtik. Sazlar şey oldu ne derler. Aşık Veysel demiş ya. Biz yedik içtik demiş. Saz acından öldü demiş.
1: Evet. O zaman biz Güz mü geldi okumayalım mı?
0: Ay evet.
1: O zaman biz bu türkünün arasından sizden şiir istesek.
0: Seve seve.
1: Tam doğum günü olan bir arkadaşımız var. Ona armağan edeceğiz.
0: Tamam peki. Evet ama şimdi.

her şeyi iyi yanından görmeyi kim öğretti bize? Acıyı görmeyen insan, umutsuzluğu yaşamayan, iliklerine dek kederini işleyip yaralamadığı bir insan, mutluluktan, umuttan, sevinçten ne anlar? Göğü görmeden, denizi görmeden, maviyi anlamaya benzemez mi bu? Bir gün düşünün ki Ömür Hanım, ilk yazı olmamış, yazı yaşanmamış, böyle bir güzün hüznü hüzün müdür? Başlamanın bir anlamı varsa bitişi göze almak, bitişin bir anlamı varsa başlangıç olmak değil midir? Yaşama sevinci adına bir tutamadığım kalmadı Ömür Hanım. Bir garip boşlukta civilciğim, günlerdir göz bebeklerimden. Say, yaşamın anlamı, geriye dönüyorum sık sık yanıt aramak adına. Yüreğimin silik izler bırakıp ağır yükler aldığı zamanın derin denizlerine bakıyorum Şükrü Erbaş.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Sefetsiniz. Sağ olun. Sağ olun.
2: Çok güzel. Şükran Bey, çok severiz.
1: Evet.
2: Ömür Hanım. Peki. Doğum günü olan arkadaşımızdan bahsetmeyeceğim mi?
3: Yayın tarihi ters olduğu için. Bahsedemeyeceğim.
0: Tamam, olsun da kabul.
3: Sürpriz olsun. Bakalım
2: zaman
3: kimin
2: üstüne alınsın.
0: Tamam, olur. Üzerime alınır.
3: Aşık Veysel Kültür Derneği.
2: Evet.
3: Ondan bahsedelim.
2: İki dönemdir oranın başkanıyım. Yani yöre insanıyız zaten. Biraz da böyle hani hem sahip çıkmak adına hem de yöremizin bir değeri. Biraz da o bölgede biraz daha tanınan kişi olarak dernek üyesi olup sonrasında yönetimle ilgili yapabileceğim şeyler var diye düşündüm. Ekip arkadaşlarım da çok sağlam, hepsi sanatçıydı. Sonra bir yola çıktık. Biz maalesef dernek o süreçte niteliğini fazlaca kaybetmişti. Biz omuzladıktan sonra güzel şeyler yaptık. Kültür Bakanlığı'yla da birlikte Aşık Veysel ve Emlek Aşıkları, Emlek bölgesini bilirsin, çok fazla oruzdan yetiştiren bir bölgedir. Oraya festival, dört defa festival yaptık. Bir köyde, bir de Şarkışla merkezde olmak üzere. Yani her etkinlikte 20'ye yakın sanatçı, söyleşi, panel, sergiler falan derken böyle bir süreçte sesimizi biraz daha fazla duyurduk. Arkasından bir yer edindik. Dört katlı bir yer edindik. Orayı kız öğrenci yurduna çevirdik. Pozitif ayrımcılık yaparak. Dernek adına etkinlikler düzenledik.
3: Edindik derken satın mı alındınız?
2: Yok. Kiraladık. Başka bir kurumdan kiraladık. Sonrasında o süreçte deprem yaşadık. Depremde de hemen hızlıca karar alıp orayı depremzedelere tahsis ettik. Yaklaşık 6 ay boyunca 500 tane depremzede aileye baktık. 500. Ama tabii dünyanın her Amerika, Avustralya dahil çok dostlarımız katkıda bulundu. Avrupa'dan da aynı şekilde. 500 tane depremzedeye baktık. Ondan sonra tekrar kız öğrenci yurduna döndük. Kızlara burs bulduk. Onların yiyecek içeceklerini sağladık. Sonra gittik Anadolu'da 7 tane müzik sınıfı oluşturduk. Enstrümanlar aldık köy okullarına. Yaklaşık 100 tane çocuğun bütün ihtiyaçlarını karşıladık. Arkasından durmadık. 4 tane tekerlekli sandalye edindik. 2 tane deprem için konteyner temin ettik. O sıra işte pandemiden kaynaklı biliyorsun müzisyenler çok mağdur olmuştu. Biz bir kampanya yaptık bir televizyon kanalıyla. 3 milyon para topladık. Bunu da Edirne'den Kars'a tüm sokak müzisyenleri ağırlıklı olmak üzere 2150 tane müzisyen arkadaşımıza ulaştık. Onlara o dönem için 1500 lira ödenek çıkarttık. Bir ay onlarla çalıştık grupçıdaki arkadaşlarla. Tabii bu devlet kontrolünde ve dernekler masasında. Onlar yaptık. Arkasından Avrupa Birliği projesine dahil olduk. Çocuklar üzerinden Veyselce Çocuklar, Çocukça Veysel projemizi yaptık. Sonra Birleşmiş Milletler projemiz derken böyle dernek aldı başını gidiyor.
3: Yurt yüksek öğrenim yurdu mu?
2: Şey yapıyor yani, orada bir şey ayırt etmiyoruz. Yani hani yurtta kalabilecek.
3: Lisede olabiliyor.
2: Evet, o düzeyde olan ama öğrenci kızlarımız da şu anda 40 tane yine kızımız var. Bir kurumla işbirliği halinde devam ediyoruz.
3: Bölge ayrımı falan var mı? Sivaslı olması
2: gibi. Hayır, hiçbir şekilde. Tamam. Aşık Veysel dünyaya hitap eden birisi. Dolayısıyla öyle bir sınırlamamız, kıstaslarımız yok. Ve hali kendi çapımızda burslar veriyoruz. Aşık Veysel adına etkinlikler düzenliyoruz. Daha da ileriye nasıl taşırızın derdindeyiz. Yani o Aşık Veysel'in çünkü iki tane vasiyeti var. Birisi diyor mezar istemem, mermer taş. Hı-hı. İkincisi de uşakları okutun diyor. Uşaklar bizim böyle kızları okutuyoruz. Okutmaya çalışıyoruz. Ama tabii kendi başımıza değil. Çok büyük destekler alıyoruz. Mesela tek dernek üyelerinden aidat almayan tek derneğiz.
3: Ya bu aidat konusu gerçekten derneklerin baş belası. Alamıyorlar. Yani insanlar da üye ama vermiyorlar ya. Bu ne olacak bilmiyorum.
2: Yani oralarda zaten bir sınır var. Atıyorum bugünün parasıyla bir yıllık 600 lira ödeyeceksiniz. Düşünseniz onu ödemiyorlar mesela.
0: Yani hiçbir şey.
2: 600 lira yani, evet. Artık ne lahmacun ayran mı oluyor?
0: Aynen öyle, lahmacun ayran.
3: 10 lira olan da var.
2: Mesela var hala.
3: Gazeteciler Cemiyeti 10 lira istiyor. Ama şey geneydi ÇG'de galiba bizim. Bu 200 lira yapmış aylık.
4: Oo.
3: Onların herhalde bir daha fazla canı yapmış. İşte artık ikisini toplayıp ikiye bölüp ödeyeceğiz. Yani.
2: Her halükarda kimse ödemiyor. Evet, derneklerin bu anlamda böyle sıkıntısı var ama biz hani
1: ama birlik olmak için o derneklerin olması gerekiyor. Dayanışmanın olabilmesi için. Bireysel sen bana bunu yap dediğinde yapabilecek güçte değilim tabii.
2: Yani şu anlattığım nasıl şeylerin yapsın? Hani belki unuttuklarım bile vardır. Bunu ben bireysel yapma şansım yok ki. Yani yöneticilerimiz, dernek üyelerimiz, katkıda bulunan bağışçılarımız.
1: Maddiyatın yanında dayanışma ya da örgütlenebilmek için de muhakkak tabii, birilerinin olması
2: kimsenin
1: gerekiyor.
2: Tek başına yapabileceği bir şey değil.
3: El ele
2: yani. Yan yana omuz omuz
3: zaten dernekler mi? Aslında bu işe hizmet etmesi aslında lazım. Birlikte bu. Yapmanın özeti.
1: Derneğin evet amacı o.
3: İyi ayağa kaldırmışsın gerçekten.
2: Evet İmece'nin yani koşullarımız da çok iyi. Hala da bunu arttırarak devam ettiriyoruz.
1: Mustafa burada seviliyor olmak ve önderlik yapıyor olmak çok önemli bir şey. Yoksa yani, arkanıza baktığınızda evet, kimseyi iyi bulamazsınız.
2: Kesinlikle.
1: Halktan koptuğunuz anda hiç kimse olacağını
2: tabii yani halkın türküsünü söyleyip de uzak olmak bilmiyorum. Zaten bizim de öyle bir popüler şeyimiz hiç olmadı ama hı-hı, samimiyeti seviyorlar. Güvenilir olmak aslında burada. Çünkü daha önce insanlar bu konularda çok mağdur olmuşlar.
1: Bizden kelimesi var ya bizden çok.
2: Evet evet.
3: Tabii. İşte Kıvırcık Ali demiş ya sana onu çarptık demiş Kıvırcıklar.
2: Sana mı çarptık Kıvırcık Ali abi dedi ya.
3: Armanda iz olmayanın işte tarlada iz olmayanın armanda evet, iz olmuyor.
2: Ben en çok bunu yaşadım mesela. Çok benzeşmem ama bir Adana'da bir çocuk geldi. Abi siz dedi Volkan Konak abi değil misiniz? Evet dedim. Evet ama ben hiç kimseye hayır demiyorum. Kime benzetiyorlarsa o
3: demiyor. İkinci hayatıma geldi.
2: Bir şeye gelmedi işte. Murat Övüç'e gelmedi olay.
1: Gelmesin. Oraya girdiyse problem.
4: Hayır hiçbir problem olamaz. Aslında ben onu takip edebilirim. Yalnız şekil olarak benzemiyoruz.
3: Şey.
1: Estetikle halledelim.
3: Zekai abi çok kızardı ya. Gelip işte hep Selahattin Alpay'a benzetirlerdi onu eskiden Zekai'ye.
2: Ama benziyor abi. Düşünsene Kıvırcık Ali'yle ben nasıl bir benzerim?
3: Ama çok kızardı o zaman. İşte ne bileyim işte gönül meselesi bu yani. Ya.
2: İsmi getiremiyor ya orada. Şey dedi ya siz dedi Hakan Aysel değil misiniz dedi güvenlik görevlisi. Evet dedim.
3: Ha, evet.
2: Evet dedim mesela.
3: O biraz gideri var onun.
2: Biraz işte evet mesela yani. Şeye çok benzetirlerdi Kemal Alaçayır. Hakikaten çok benziyoruz. Evet. Ona çok benziyorduk evet, yani. O kabul edilebilir ama onun dışında.
3: Artık bir genelge yayınla sen.
2: Geç de abi.
3: Şunlara benzetirebilirim.
2: Özellikle şunlara benzettin diye. Tamam yazacağım.
3: Efendim 5 dakikamız kaldı. Bir türkü dinleyerek mi gidelim?
2: Olur tabii kapatalım. Lütfen. Yani
3: potpourri mi diyordun zaten?
2: Şey yapalım böyle ağır halaylardan. Hani şimdi davul zurnamız mevcut evet, olmayınca böyle ağır ağır halay okuyalım.
3: O zaman biz teşekkür edelim ve helalleşelim değil mi?
1: Evet biz de helalleşelim.
3: Buyurun.
1: Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Bizi mutlu ettiniz.
2: Biz çok teşekkür ederiz.
1: Keyifli bir vakit geçirdik.
2: Geldik yüksek bir yerden havamızı da aldık. Havalı bir radyoda sizinle aynı havayı solumaktan çok mutlu olduk.
3: Hazırlık
2: çağ sayısınlar dinleyenler. Haklarını helal etsinler.
1: Evet. Haftaya görüşmek ümidiyle.
3: Taş, Halil Kiper, Murat Metin ve tabii Mustafa Özarslan.
2: Mustafa Özarslan.
3: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar doğu ve kuzeydoğudan, öğle 12'den akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Periyot boyunca dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava parçalı bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Halkalı Kapıkule Demiryolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla başlayan ve Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e, yaralı sayısı 10.990'a çıktı. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Yarı Final Serisi 4. maçında Anadolu Efes, 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı, Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00-05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17-30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: Hoca haberi dün aldık Samsun'dan 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Evet, saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 19-27, Isparta 15-30, Kahramanmaraş 18-35, Mersin 22-29, Osmaniye 20-30 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Gece saatlerine kadar bölgenin güneyi ile Ankara'nın güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray en düşük 14, en yüksek 29 derece. Ankara 15-29, Çankırı 14-29, Eskişehir ve Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 16-29, Kırşehir 12-27, Konya 16-29, Nevşehir 13-25, Niğde 11-28, Sivas 8-24, Yozgat 9-24 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın en düşük 16, en yüksek 30 derece. Bolu 12-28, Düzce 16-31, Karabük 14-29, Kastamonu 11-28, Zonguldak 17-25 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya en düşük 13, en yüksek 31 derece. Artvin 12-24, Bayburt 8-24, Çorum 11-28, Giresun 17-24, Gümüşhane 8-27, Ordu ve Rize 16-24, Samsun 16-25, Sinop 16-26, Tokat 11-28, Trabzon 17-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Erzurum, Bitlis, Malatya, Elazığ, Bingöl, Kars, Van, Muş'la Ağrı çevreleri yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı en düşük 11, en yüksek 24 derece. Ardahan 5-21, Bingöl 12-28, Bitlis 9-22, Elazığ 14-30, Erzincan 12-29, Erzurum 7-24, Hakkari 15-25, Iğdır 15-31, Kars 6-23, Malatya 14-30, Muş 11-26, Tunceli 11-29, Şırnak 18-30, Van 8-22 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman en düşük 19, en yüksek 35 derece. Batman 15-35, Diyarbakır 15-34, Gaziantep ve Kilis 18-33, Mardin 20-32, Şanlıurfa 22-35, Siirt 18-31 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Halkalı Kapıkule Demiryolu hattı kapsamında Kırklareli'nin Büyük Karıştıran beldesindeki hızlı tren istasyonunda incelemelerde bulundu. Halkalı Kapıkule Demiryolu hattının Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla başlayan ve Marmara ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan demiryolu zincirinin son ve en önemli halkası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, hattın tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek açıklamasında bulundu. İçişleri Bakanlığı 39 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 361 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında ruhsatsız silah ve mühimmat, örgütsel dokümanlar, dijital materyallerle finansal varlıklar ele geçirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOBİ'lerin üretim gücünü, yatırım kapasitesini ve rekabetçiliğini artırmak amacıyla yeni bir adım attıklarını duyurdu. Bakan Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda destek üst limitinin 30 milyon liraya çıkarıldığını belirterek, programın 2026 yılı ikinci dönem başvurularının başladığını bildirdi. 2026 yılı ikinci dönem başvuruları 30 Haziran'a kadar devam edecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kırsal kalkınma yatırım programıyla tasarruflu tarımsal sulama sistemleri destekleri için başvuru sürelerinin 30 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3593'e, yaralı sayısı 10.990'a çıktı. Ve spor. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 4. maçında Anadolu Efes, 7 Haziran Pazar günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Fenerbahçe Beko 2-1 önde bulunuyor. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Tarsus-Batı bağlantı yolunun Tarsus-Batı gişeleriyle Mersin-Adana Devlet Yolu 0 ila 3. kilometrelerinde üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Tarsus-Batı gişelerden D400 istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım D400 Tarsus-Batı gişeleri istikametinden iki yönlü sağlanıyor. İzmir-Çeşme otoyolunun Marina Kavşağı-Güzelbahçe Kavşağı kesimi 4 ila 13. kilometrelerinde aydınlatma lambalarının bakım işleri nedeniyle 00.05 saatleri arasında Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Kırıkkale-Samsun yolunun 18 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Samsun-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun 34 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Artvin-Erzurum yolunun 29 ila 55. kilometrelerinde bulunan 18 adet tünelde elektrik, elektronik sistemleri, bakım onarımla drenaj sistemleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
3: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

bana yeter. Bir sabah güneşim o, bu ümit bana yeter. Artık sen

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Haziran Pazar günü yurdumuz geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleriyle Van'ın kuzeyi ve Bitlis'in kuzeyi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Haziran Pazartesi günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Karaman'ın batısı, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş'la Van'ın kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 9 Haziran Salı günü yurdumuzun geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Hakkari ve Şırnak hariç Doğu Anadolu'yla Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Çankırı, Konya, Karaman, Diyarbakır ve Batman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları yurdumuz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksiti yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Kırıkkale Keskin'den Bir Bozlak'la başlıyoruz. Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz bu uzun havayı TRT Müzik Dairesi Çekiceli'den repertuara kazandırmış. Doğar yaz ayları çiçekler açar, eller yaylasına yavrular göçer. Acep bizim kuzuları kimler seçer? Ağlama anacığım ağlama, buymuş kader, takdir böyleymiş, sabrıyla beder.

Çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızda sırada Kubat'tan dinleyeceğimiz Karacaoğlan'dan alınan bir türkü var. Sarı çiçek servan kurmuş naz ile, aşıklar keman ile, saz ile, 15'inde yeni yetme kız ile, seni yaylamanın zamanı.

Türkülerin Dilinden programımız Necla Erol'un sesinden dinleyeceğimiz Kütahya Tavşanlı'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Emine Aldemir yöre ekibinden de kalplere kazandı. Şu karşıda üç çiçek var açıyor. Biri lale, biri sümbül, biri gül. Lale sümbül al sizin olsun gül.

Çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımız Ahmet Günday'ın sesinden dinleyeceğimiz Mersin Silifke'den bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Zafer Sarısözen, Sadık Taşucu'ndan derlemiş. Çiçekler içinde menevşe baştır, güzeli gösteren göz ile kaştır. Gurbete gidiyorum, mektup ulaştır, mektupla konuşalım bir zaman.

Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Makbule Kaya'dan dinleyeceğimiz Bilecik'ten bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Mustafa Yüksel repertuara kazandırmış. Mavili mavili mor çiçek, mavili buradan geçecek. Ben bir çeşme yaptırdım, sevdalılar içecek.

Çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduğumuz programımızın sonuna doğru yaklaşırken Ali Rıza Gündoğdu'dan Nide'den bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Muzaffer Sarıtır'dan Mehmet Cafer Yılancı'dan derlemiş. Sarı çiçek mor menevşe zamanı, yeni geldi kavuşmanın zamanı.

Türkülerin Dilinden programımızda sırayı Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden dinleyeceğimiz Azerbaycan'dan bir türkü alıyor. Bu türküyü Ali Ekber Tagiyev repertuara kazandırmış. Etir saçır gül çiçek, gülsün ömrüm bahar tek. Senin bu şen hayatta hoş kademin mübarek.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda çiçekler üzerine söylenen türkülerden örnekler sunduk sizlere. Birlikteliğimizi Erol Köker'den dinleyeceğimiz Rize'den bir türküyle noktalayacağız. Bu türküyü Yücel Paşmakçı, Rizeli Sadık Aynacı'dan repertuara kazandırmış. Keres çiçek açıyor aykırı dal üstüne, alır seni kaçarım kollarımın üstüne. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü serisinde görüşünceye dek, gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir en düşük 13, en yüksek 33 derece. Bilecik 15-30, Bursa 17-33, Çanakkale 16-30, Edirne 18-31, İstanbul 18-29, Kırklareli ve Kocaeli 18-31, Sakarya 16-31, Tekirdağ 18-27, Yalova 18-30 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar en düşük 13, en yüksek 28 derece. Aydın 21-37, Denizli 19-34, Kütahya 12-29, İzmir 22-33, Manisa 20-34, Muğla 15-33, Uşak 13-29 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. İç kesimleri yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii ve Isparta çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana en düşük 20, en yüksek 31 derece. Antalya 21-30, Burdur 15-31, Hatay 10.